0: biz önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır. Yıkanır güneşle yunup paklanır. Akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır. Nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel? Kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel. O bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın. Dolunay görsün de haline yansın. Keremi yanında derya utansın. Zaman da öğrensin enginlik neymiş. Sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır. Tanıyınca sever, heyecanlanır. Asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi. Sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü. Hikmetin kaynağı incidir sözü. Aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne sözüne hayranım ey dost. Yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, insanın inşasında, kişiliğinin oluşumunda ortamın etkin bir rolü vardı. Onu kuşatan, onun terennüm ettiği ortamdı. Tabiri caizse her şey mevsiminde yetişiyordu, mevsiminde neşv-i nüma buluyordu. Bu nedenle marufun egemen olması, münkerin izal edilmesi gerekiyordu. İslam literatüründe emri bil maruf, nehyi anil münker vardı. İyiliği hayata hakim kılmanın gayreti, kötülüğü hayatın bütün alanlarından uzaklaştırma çabasıydı. Böylece huzurun, sükunun ve olumlu bir dünyanın gerçekleştirilmesi söz konusuydu. Ama bunun önünde engeller vardı. İslam'ın inşa edeceği dünyanın önünde engeller vardı. Önce inanç adına ortaya konan kuruntuları bertaraf etmek vardı. İnsanın zanlarından, hayallerinden oluşturduğu temelsiz inançlardı. Taşlardan, ağaçlardan şekillendirdiği ve ilahlaştırdığı putlar vardı. Putperestlik vardı. Şirk vardı. Rahman-ı Rahim'e ortaklar koşmak vardı. Bunlar insandan kaynaklı vehimlerdi, kuruntulardı. Hiçbir gerçekliğe tekabül etmiyordu. Mekke müşriklerinin Lat, Manat, Uzza, Hubel gibi benzeri putları vardı. Hicaz coğrafyası genel olarak putperest bir yapı içindeydi. İslam bu coğrafyada varlık sahnesine çıkıyordu. Harire önce kuruntuların oluşturduğu bu putperest inanışla mücadele ediyordu. Uzun yıllarını alan soğuk ve sıcak

merkezi oluyordu. Kıyamet sabahına kadar müminleri inşa edecek bir kent oluyordu. Kabe, kalplerin pervanı olduğu diyar-ı yar oluyordu. Mekke'de fetihten önce müşrikler vardı. Medine'de hicretten önce Yahudiler vardı. Yahudilerle ilgili müminlerin sahici boyutlarda bilgileri vardı. Ayetler, sureler Yahudileri çok yönlü olarak anlatıyordu. Medine'de Yahudilerin ciddi boyutlarda askeri güçleri yoktu. Etkin oldukları alansa ekonomik alandı. Müminlerle anlaşma yapmışlardı ama sözlerinde durmadılar. Genelde Müslümanların aleyhinde çalışmalar yaptılar. Bu durum Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getiriyordu. Çok sürmüyor, Yahudilere topluma ihanet etmenin bedeli olarak Medine'yi terk etmek zorunda kalıyorlardı. Kısa vadede Yahudi engeli de ortadan kalkıyordu. En büyük engelse Hristiyan dünyaydı. Bizans imparatorluğuydu. Bizans o günün en etkin gücüydü. Devlet yapısı son derece güçlüydü. Hristiyanlıkta ise ruhban sınıfı vardı. Bu sınıfın oluşturduğu çok güçlü bir teşkilatları vardı.

Bizans devletiyle, kiliselerin yapılarıyla her yönüyle güçlü bir haldeydi. Müslümanlarla Hristiyanlar ilk kez Mute'de karşı karşıya gelmişlerdi. 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla karşı karşıya gelmişti. Mute'de iki tarafta birbirlerini ciddi anlamda tanıma imkanını bulamamıştı. Ama bir gerçek kendini az da olsa hissettirmişti. Bizans İmparatorluğu Mute'de bir avuç Müslümanı silindir gibi ezip geçeceğini sanıyordu. Ama bunun mümkün olmadığını görüyordu. Bir şaşkınlık, bir hayret içinde kalıyordu. Dev bir ordu bir avuç insanı nasıl ezip geçemiyordu? Oysa Bizanslara göre İslam çölde vücut buluyordu. Bir çöl dini gibiydi. Araplarsa çöl insanıydı. Ne dinlerini ne kendilerini ciddi almak mümkün değildi. Öyle değerlendiriyorlardı ki uzun yıllar bu çöl insanları bir varlıkla göstermiş değillerdi. İnsanlık sahnesine çıkamamışlardı. Bir güç olamamışlardı. Haliyle Bizans'ın gözünde cılız, kaleme almaya değmez bir toplum gibiydi. Ama artık durum değişiyordu. Hicaz coğrafyasında ciddi bir oluşum vardı. Mute Savaşı'nda kendini hissettirmiş bir güç vardı. Ayrıca Müslümanların sürekli büyümekte olduğunu bildiren iki unsur vardı. Biri Bizans yönetimi altında yaşayan Araplardı. Bunlar da putperestlerdi. Hicaz bölgesindeki gelişmeleri yakinen takip ediyorlardı. Gelişen bir güç vardı. Bunlar Müslümanlardı. Adım adım büyüyen, asla geri adım atmayan güçlü bir hareketti. Bizans yönetimindeki Araplar putperest olmaları sebebiyle sıranın kendilerine gelmekte olduğunu tahmin edebiliyorlardı. Haliyle gündemlerinde İslam ve Müslümanlar vardı. Bizanslılar bu Araplar nedeniyle Müslümanlardan haberdar oluyorlardı. Ki Bizans yönetimindeki Araplar Bizanslıları Müslümanlara karşı kışkırtıyor, gelen tehlikenin büyük olduğunu gündem yapıyorlardı. İkinci unsur Yahudilerdi. Hicaz coğrafyasında Müslümanlara karşı binbir kumpaslara girişmişlerdi. Nice tuzaklar, nice arkadan vurmalar şekliyle tutumlar sergilemişlerdi. Ama her defasında kendileri kaybetmişlerdi. Bir bir Hicaz bölgesinden sürülmüşlerdi. Sığındıkları yer ise Bizans olmuştu. Yahudiler Bizanslılara Müslümanlarla ilgili olarak büyük bir karalama kampanyası başlatmışlardı. Yahudilik ve Hristiyanlık için biricik

0: tehlikenin İslam olduğunu dillendiriyorlardı. Hatta ciddi tedbirler alınmazsa Bizans İmparatorluğu'nun varlığının bile tehlikeye girebileceğini söylüyorlardı. Yahudiler dün Hicaz coğrafyasında aynı oyunu oynamışlardı. Toplumları, kabileleri Müslümanlara karşı kışkırtmışlardı. Onları savaşa sürüklemişlerdi. Ciddi boyutlarda mali destekler vermişlerdi. Hatta putperestliğin İslam'dan daha değerli olduğunu söyleyebilmişlerdi. Hedeflerine varabilmek için her şeyi mübah görmüşlerdi. Bütün araçları, tüm yolları kullanmışlardı. Şimdi aynı oyunu yine Müslümanların aleyhine olarak Bizans'a fitne sokmaya çalışıyorlardı. Şayet Bizans'ı devreye sokabilirlerse hedeflerini gerçekleştirirlerdi. Müslümanların yok oluşunu gerçekleştirebilirlerdi. Öyle düşünüyorlardı. Bizans gibi dev nizami orduları olan bir gücün karşısında tutunamazlardı. Parça parça olurlar ve yokluğa gömülür giderlerdi. Yahudiler bu hedefi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlardı. Aslında böylece kendi intikamlarını da alacaklardı. Putperest Araplar ve Yahudiler kanalıyla İslam Bizansların gündemine giriyordu. Ama Mute Savaşı'yla daha ciddi boyutlarda mesel haline geliyordu. Bizans ordusu bir avuç Müslüman ordu karşısında zafere ulaşamıyordu. Bu durum onları dehşete düşürüyordu. Daha önce putperest Arapların ve Yahudilerin anlattıklarına itibar etmek istememişlerdi. Ama Mute Ovası'ndaki savaş işin nedenli ciddi olduğunu ortaya koyuyordu. Müslümanların giderek güçlendiklerini biliyorlardı. Bu nedenle İslam'ı Arap Yarımadası'ndan çıkmadan boğmak gerektiğini düşünüyorlardı. Şimdi hazırlıklar başlıyordu. Yerel Arap yöneticilerini devreye sokuyorlardı. Büyük bir ordu hazırlanacaktı. Hatta Doğu Roma'dan bile yardım istenecekti. Şam bölgesinde yaşayan Nebatiler vardı. Medine-i Münevvere ile ticari ilişkileri yoğundu. Medine'ye çekilmiş ince un ve zeytinyağı getirirler, ticaretlerini yaparlardı. Nebatiler Bizansların Müslümanlar için hazırlıklar yaptıklarını, ordular hazırladıklarını bildirdiler. Gelen bilgiler hazırlıkların süratle yapıldığı şeklindeydi. Bizans yönetimi altında olan Laham, Cüzam, Gassan gibi kabileler de yardıma katılıyordu. Hatta Gassan emirinin bir ordu oluşturduğu, ordunun atlarını nallattığı gelen bilgiler arasındaydı. Bu şu anlama geliyordu: atlar nallanmışsa savaş çok yakındır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam alemlere rahmetti. Rahmet olarak gönderilmişti. İslam'ın evrenselliğini en iyi Resul-i Ekrem Efendimiz biliyordu. Haliyle ilerleyen süreçlerde Bizans'la karşı karşıya geleceğini de biliyordu. Bizans'ın büyük bir ordu hazırlamakta olduğu haberini alınca süratle hazırlık emrini veriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam genelde askeri harekatın nereye olacağını gizli tutarlardı. Ama şimdi durum değişikti. Dev bir ordunun üzerine yürünecekti. Mevsim yaz mevsimiydi. Son derece sıcak ve yorucuydu. Ayrıca hurmaların olgunlaşmaya başladığı zamanlardı. Hurma ağaçlarının gölgesinde oturmak büyük bir zevkti. Her yönüyle sefere çıkılacak bir zaman değildi. Ayrıca Müslümanlar Mute'de Bizans ordusunu görmüşlerdi. Kısa da olsa bir çarpışma yaşamışlardı. Müslümanlar o güne kadar bu denli bir ordu, yüksek teçhizatlı birlikler, aynı renkten giysilere olan askerler hiç görmemişlerdi. Şimdi müminler dünyanın en güçlü ordusuyla savaşacaklardı. Hazırlıklar bunun içindi ve Peygamber Efendimiz hedefin Tebük olduğunu bildiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlümüze.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

bizden seçilen elçi. Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: bir tatlı ömür gibi
1: gönlümüzden
0: gitmeye niyetlendi.
1: Davet Radyo.
0: Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama, hatırla.

0: Cüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamını, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına. Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.
1: Gönlümüzden gönlünüze davet.

martıların gözlerinden dinledi. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın.

Sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır ölüm isterdi ölüm, hayata resm çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge, can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgardı. Zambak gibi, leylak gibi, çıkaramda duman gibi. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardın.

dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum.

ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece, sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun.

Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen, sen diye atıyor. Oy gece gözlüm, oy İstanbul seni, seni kokuyor.

Dinliyorum ruhumu, gurbetten usanmışım. Bunca dağ ıslahaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap, neşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli dumanlı geçiyor inatına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda, ruhumdaki afakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken karım.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz. Umutlarımı sana ulaşmak için taşır. Ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar. Kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak. Her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbimden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

0: Ze Davet Radyo.
1: Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş, el konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına, yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de, kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında, ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum, tatsız tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz kanatsız bir yalnızlığım bu şehrin gül yakılan bulvarlarında. Ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerim, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başımda bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak, adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsini.

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldum. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin, küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın ışıyan yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zaman da aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz. Özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Kurudu zalimin bahçesi bağı, önünde eğildi Arafat dağı, sana kapı oldu örümcek ağı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı, Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Sahabeler gece gündüz kapında yattı, gözlerindeki yaşlar sel oldu, aktı. Lehebin dikenleri kendine battı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Kervanın konulara batıp çıkarken, Şam ilinde soysuzlar pusu kurarken, göğsünde sönmeyen bir ateş varken, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Ellerinde yitirdin küçük Kasım'ı, kim tutar ki senin gibi baba yasını, gözünde görmeden bir gözyaşını. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Babasız doğdun, yetim büyüttün, Abdülmuttalip'le çölde yürüdün, Ebu Cehil'in yüzüne baktığı o gün, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Zalimin gözleri zulme uyandı, Uhud'un etekleri kana bulandı, ümmetinin yüreği aşkınla yandı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Senin sahabelerine adın soruldu, Muhammed denildi, sular duruldu. Seni görmeyen gözlerim sana vuruldu. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Ahiret Radyo.
1: Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver."
2: dedi. Allah, "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis,
1: "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan İhlas sahibi kulların hariç onlara dokunmayacağım."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 14. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikine çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatların bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz. Ve hatimesinde bir dersi ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. O hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz.

0: Birincisi mesela halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Cenab-ı Hak ferman buyuruyor. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Demek olan hem belki 1000 ve 50 bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikati ulviyesine kanaat getirmek için. Evet, Kur'an'ın bir gün tabiri 1000 ve 50 bin sene uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Birer gün hükmünde olan her bir asırda Kur'an'ın gün tabiri sanki bir asır demek oluyor. Her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. İnsanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi mesela وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ف۪ي السَّمَاوَاتِ وَلَا ف۪ي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri ki bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor. Yani kainatta hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor. Kendi kendine olmuyor ve oluşmuyor. Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal Cenab-ı Hak Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzünün sayfasında her mevsimde bahusus özellikle baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini, yani hangi hayvana hangi vücut veriliyor, hangi hayvan nasıl yaşayacak, hangi mahluk nasıl hareket edecek, bunların hepsi onların çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Şahit olan bakan gözlere, gören gözlere gösteriyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ediyor o bitkinin, o varlığın hareketini. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi, her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor adeta. Bir sofraya davet edilen misafirlerin önüne nasıl çeşit çeşit yemekler konulup kaldırılıyorsa, her bahar, her mevsim adeta dünya misafirhanesine misafir eten, çağrılmış olan biz insanların önüne her bahar ve bahar içinde bulunan bütün güzellikler soframıza konuluyor ve kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfesi olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak fihriste-i sanat-ı rabbaniye olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabeti fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti tabiat-ı müessire diyerek, yani tabiat yapıyor diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne sera mine sureyya. Hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri, yanlış anlayışları nerede? Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın doğru sözlü haberci olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tasvir ettiği, mesela 40 bin başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor: Allah'ın öyle melekleri vardır ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili, her dilinde 40 bin lisanla zikri var diyor. Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği, mesela 40 binler başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki, Zat-ı Zülcelal tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve sahharna el cibale yusebbihna ma'ahu inna aradna el emanete alas semavati vel ardi vel cibal gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi, yani dünyamız, yeryüzü, gökler, dağlar, efendim denizler, bütün mahlukat Allah'ı tesbih ediyor. Mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bir bahri müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, bir tesbih denizi olan şu semavatın, şu gökyüzünün müsebbih kelimat-ı tesbihiyesi güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, evet, gökyüzü bir tesbih denizi adeta. Bu tesbih denizinde, bu zikir halkasında güneşler, aylar, yıldızlar Allah'ı tesbih ediyor. Bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin, dünyamızın dahi elfaz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Şu dünyamız da bir tesbih denizi, bir hamd denizi, onun da hamd lafızları, hayvanların, nebatların ve ağaçların zikirleridir. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir meleki müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, birçok eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat şeklini alsa, yani bir cisim haline gelse, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emrikun feyekuna malik, sani-i zülcelaline ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü mesela, innema emruhu iza erada şey'en en yekule lehu kun feyekun ve ma emru's saati illa kelamhil basar ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ta'rucul melaiketu ve'r ruhu ileyhi fi yevmin kâne miqdâruhu 50,000 sene gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikati ulviyesine ki kadir-i mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünüyor, fehmediliyor. Hem o sani-i kadir, nihayet derecede masnuata garip olduğu halde, nihayet derecede sanatlarına yakın olduğu halde, masnuat, sanatlar nihayet derecede ondan baittir, uzaktır. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber gayet cüz'i ve hakir umuru dahi ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikati Kur'aniyenin vücuduna mevcudatta meşhut suhuleti mutlak içinde intizam-ı ekmel şehadet ettiği gibi gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sani-i Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin emri Rabbani ve teshir-i ilahi ile mazhar olduğu vazifeler şu hakikati fehme takrib eder, yakınlaştırır. Şöyle ki, güneş ulviyetiyle, yüceliğiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, etkileyemezler. Kurbiyet, yakınlık dava edemezler. Yani kim? Güneş bana yakın diyebiliriz. Ama ben güneşe uzağım deriz. Hem o güneş her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyet sırrıyla harice atmak değil, bilakis daire-i hatasını alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fail-i muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle, Allah'ın izniyle öyle işliyor ki şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare emrine karşı müsavidirler. Zerre ile güneşler, gezegenler Allah'ın emrine karşı birdir, eşittirler. Yani zerreye sözünü nasıl geçiriyorsa güneşe de öyle geçirir. Deniz yüzüne verdiği feyzi zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir. İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir aynecik olan şu güneşin bil müşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve hareketi, harareti ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde olan nuran nur, münevviran nur, mukaddiran nur olan Zat-ı Zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayet derecede nihayetsiz olarak yakın ve hazır ve nazır. Zat-ı Zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazırdır. Ve eşya ondan gayet uzak olduğuna hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki yalnız mahz-ı emrin sürat ve suhuletiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey cüz'i külli, küçük büyük daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine şuhud derecesinde bir yakîn-i imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهْتَنْ تُتْ تَا وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ye kadar, hem Allahu Haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil den tut ta ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linune kadar, hem halakas semavati vel ard den tut ta halakakum ve ma ta'melune kadar, hem ma şa'a Allah la kuvvete illa billah den tut ta وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهَ kadar, hududu azameti rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kis bile mücehhez beni Adem'e karşı şedid şikayat-ı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir ne suretle münasip düşer. Demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil, mesela şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler, hizmetkarlar tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi, zarar geldi veyahut o bağ kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya, şikayete hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim büyük bir sefine-i sultaniyede, sultanın büyük bir gemisinde adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaici hidematına halel getirdiğinden, mesela dümende bulunan adam vazifesini yapmazsa bütün gemide çalışanların çalışması boşa gider. Ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şedid şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstahak değilim diyemez. Çünkü bir tek adem, bir tek şeyin olmaması hadsiz ademleri, birçok şeyleri neticesiz bırakır, ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi, intifası tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Yani bir şeyin meydana gelmesi için bütün şartların meydana gelmesi gerekiyor. Ama bir şeyin neticesiz kalması için bir tek kişinin vazifesini yapmaması yeterli oluyor. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel, daha kolay olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Et-tahribu eshel. Tahrip, harap etme, çökertme, yıkma, mahvetme kolaydır. Tamir ise çok zordur. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür, sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatte intifadır, ademdir. Öyleyse cinayet-i sariyedir. Sair mevcudatın netaic amellerine halel verdiği, zarar verdiği gibi esma-i ilahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim, büyük şikayet eder. Evet, işte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder. Ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstahaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. Cenab-ı Hak cümlemizi asilerden değil, mutilerden, itaat edenlerden eylesin inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Müslümanlar, gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği, Kur'an'ın gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım. Çünkü hak ve adalet neredeyse biz de oradayız. Ölüme razıyız. Zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Biz imanla diriltmişiz kalpleri. Biz İslam'la hürriyete kavuşturduk milletleri. Biz Kur'an'la düzelttik kusurları, ayıpları. Biz güney ve kuzeylere atılıp gittik. Nurlar yaydık, aşağılıkları mahvettik. Müslümanlar, Hindistan'da ya da Mağrip'tekiler, ey kardeşim, ben sendenim, sen de bendensin, sen benimsin. Irkımı, nesebimi sorma bana. Çünkü annem ve babam İslam'dır. Biz bununla kaynaşmış kalpleriz.

0: مسلمون.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ya Kerime's Safh. Ya Azimel Men. Ya Kesirel Hayr. Ya Kadimel Fadl. Ya Latifes Sun'a. يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
5: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
8: Yeah.

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve halaka fesevve, ya men huve kaddara fehedâ, ya men huve yekşiful belvâ, ya men huve yesme'un necvâ, ya men huve yunqidhul gharqâ, يا من هو ينجي الهلكة يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان ecirne minennâr.
0: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'elü

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fil nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun. Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

bereketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibul hamra. İçkiden sakının. Sarhoş edici maddelerden sakının. Fe innehe muhakkak ki o hamır, yani o sarhoş edici maddeler, alkollü maddeler, miftahu külli şerrin, bütün şerlerin anahtarıdır. Yani içki bütün şerlerin anahtarıdır. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu külle müskirin. Her sarhoş edici şeyden uzak kalın, uzaklaşın. Ve yine diğer hadis-i şerifte İctenibu ma eskere, sarhoşluk veren her şeyden, sizi sarhoş edecek her şeyden uzak durun, uzaklaşın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere talimat buyuruyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de içkiyi, yani içki diyoruz, bu alkollü içecekleri, sarhoş edici içecekleri ne yapıyor? Bize yasaklamış. Maide suresinin 90. 91. ayet-i celilerinde Allah-u Teala diyor, ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları hep şeytanın işinden olan murdar bir şeydir. Yani pis olan şey diyor. O halde ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İçki ile kumarda şeytan sırf aranıza düşmanlık ve kin düşürmeyi ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye soruyor. Tabii mümine düşen nedir? Bundan vazgeçmektir. Çünkü pislik diyor. Pis olan bir şeyle müminin işi olabilir mi? Bir Müslümanın, Müslüman temizdir. Temiz olan bir insanı pis olan, necis olan, kötü olan, rics denilen pisliklerde bir iş olabilir mi? Olmaz. Bunlardan uzak durur, uzak durması gerekir. Şimdi hamır ne diyoruz? Örtü. Hamır manası örtü. Ama Arapçada niye kullanılıyor? Böyle üzüm, bilhassa üzüm şırasından böyle keskinleşmiş ve köpüğünü atmış olan içeceğe ne oluyor? Bu isim verilmiş. Hani fermentasyon deniyor ya, böyle bir şey geçirmiş, bir oluşum geçirmiş. Ve işte bu nedenle o içilen madde insanı sarhoş yapıyor. Sarhoş yapması ne demek? Aklını gideriyor. Akıl gidiyor. Aklı bürüyüp örttüğü için, yani kafayı dumanlıyor kaba tabirle. Buna ne deniyor? Hamır deniyor. Örttüğü için. Kafayı dumanlıyor, düşünceyi zayıflatıyor, aklı zayıflatıyor. İşte bu nedenle ne yapıyor? Buna bu isim verilmiş ki kafayı dumanlandıran, kafayı bozan, kafayı böyle şey yapan her şey haram kılınmıştır. Bunun azı da çoğu da. Dinimiz zindeki asıl gayelerden bir tanesi nedir? Aklı korumaktır. Yüce İslam dininin, İslam şeriatının gayeleri içerisinde nefsi korumak, nesli korumak, aklı korumak, malı korumak, dini korumak. Bunlar ana hedeflerdir. İçki nedir? Aklı yok eden bir şeydir. Düşünme kabiliyetini kaybediyor. İnsana bir başka hale getiriyor. Ki Peygamberimiz ne diyor? Miftahu küllü şerrin, her kötülüğün anahtarıdır. Bakıyorsunuz adam içki içiyor, sarhoş oluyor veya işte az sarhoş gibi oluyor, arabaya biniyor. Karşıdaki bir arabaya çarpıyor, bir insana çarpıyor, başka birinin evine giriyor, kaldırımda duran bir insana çarpıyor. Ne oluyor? O insanın canına kastediyor. Ya adam ölüyor, ya sakat kalıyor, ya işte evi yıkılıyor, ya bir yeri parçalanıyor, kendine zarar veriyor, kendi ailesine zarar veriyor, karşı tarafın ailesine zarar veriyor. Hep zarar. İşte bütün şerlerin başı bu. Konuşuyor, ne konuştuğunu bilmiyor. Ağzına geleni söylüyor. İyi mi, kötü mü, fayda verir mi, zarar verir mi, yok. Ve hatta daha da kötüsü ne yapıyor? İnsan zinaya düşüyor. En yakınıyla bile o kafası dumanlı olmuş. Ne olduğunu bilmiyor. O halde de ne yapıyor? Zinayı bile yapabiliyor. En yakınlarında bile bunu yapabiliyor. Allah korusun. Sayılamayacak kadar böyle kötülükleri olan bir şey. İşte Allah-u Teala içkiyi yasakladığı zaman o dönemde üzümden, hurmadan, baldan, düşünün yani baldan bile şarap üretiyorlar, içki üretiyorlar. Buğdaydan, darıdan, arpadan hep böyle o dönem şarap yapmışlar, içiyorlarmış insanlar. İşte ne yapıyor? Dinimiz zararlı olan her şeyi yasakladığı gibi bu içkiyi de yasaklamış. Hem bununla birlikte alana, satana, bunu sıkana, sıktırana, taşıyana, ondan sonra servis yapana, hep lanet etmiş, servis edilene, garsonluğunu yapana, hepsine ne yapmış? Böyle Allah lanet etmiş. Onun için dinimizde bir şey haramsa onun satışı da haramdır. Allah onu haram kılmıştır. Çünkü zaten kötü olan bir şey. Ne yapıyorsun? Sen de kötülüğe araçsın. İnsanlara satmak suretiyle ne yapıyorsun? O kötülüğe aracılık yapıyorsun. Bir de insan şunu düşünecek. Şimdi bu içkiyi alıyor adam, içiyor. Ne yapıyor? Çocuğuna kötülük yapıyor. Eşine şiddet uyguluyor. Eşini dövüyor. Komşusuna zarar veriyor. Bağırıyor, çağırıyor. Dengesini kaçırıyor. Ne oldu? Kötülük yapıyor. E bu kötülük de nedir? Sen de aracısın. Kötü olan bir şeyi götürüyorsun. İki, haram bir kazanç elde ediyorsun. Haram olan kazançla kendi bedenine gıda alıyorsun. Çocuklarına gıda alıyorsun. Evine bakmaya çalışıyorsun. Haram olan şeylerle aileni beslemeye çalışıyorsun ki ikinci bir zarar. İşte bu nedenle dinimiz kötü olan bir şeyi yasaklamış, kötü olan bir şeye aracılık etmeyi de yasak kılmıştır. Haramsa bir madde onun satışı da haramdır. Ondan gelen gelir de haramdır. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? 10 sınıf sayıyor ki bunlara hep Allah lanet ediyor, Allah muhafaza buyursun. İşte taşıyan, getiren, götüren, sıkan, onu satan, parasını alan, kazanan, yiyen, servis eden, servis edilen, adam ne diyor? Bir içki getir. O gitti, götürüp önüne sunan, o da aynı. Hep bunlar ne yapıyor? Aynı kategoride. Allah korusun. İşte Müslümanlar bunu iyi düşünecek. Bundan içtenip diyor, uzaklaşacak, kaçacak. Pis olan bir şey. İşte Maide suresinin bu ayetlere indiği zaman, hani artık diyor ya, artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye indiği zaman, böyle hani şiddetle yasaklamış. Çünkü ne diyor? Şeytan işi diyor. Bir Müslümanın şeytan işiyle ne işi var? Şeytanla ne işi var? Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız diyoruz. E böyle diyen bir insanın şeytanla ne işi olacak? Ondan kaçınacak. Şeytan işi olan şeyden de kaçınacak ki Allah-u Teala diyor işte bunlar pis olan şeylerdir. İçki, kumar. Hep bunlar nedir? Putlar, falokları. Hepsi şeytan işi, pisliktir ki ondan kaçının diyor ki kurtuluşa erersiniz. İşte bu geldiği zaman bu ayet, Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü var. İnteheyne ya Rabbi. Allah'ım biz bundan vazgeçtik. Uzaklaştık demiştir. İçki ne kadar kötü ki, ne kadar kötü ki, Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Diyor ki, bir kuyuya bir damla şarap düşse, dikkat edin bakın, bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra oraya bir minare yapılsa, o minarede ezan okumazdım ve bir damla şarap bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse, orada hayvan gütmezdim. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh içkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu belirtmek için bu ifadeleri kullanıyor. Düşünün, bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra oraya bir minare yapılsa. Allah Allah, bakın ezan okunması için minare yapılıyor. O minarede ezan okumazdım ve bir damla şarap bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse, orada hayvan gütmezdim. Bu kadar ağır, kötü bir şey ki Hazreti Ali bunları söylüyor. Ve gerçekten de şahit oluyoruz. Böyle olan yerlerde, olan durumlarda bir bereket de olmuyor. Ve herkes de bunu itiraf ediyor. İşte Müslümanlar da ne yapacak? Uyaracak. Bu zillete düşmüş olanları uyaracak. Ve sakındırmaya çalışacak ki hiç kimsenin bu şeyde kurtuluşu yok. Bakın 10 sınıfı peygamber saymış. Herkes bundan kaçınacak. Yine Abdullah İbni Ömer Hazretleri, o da şöyle diyor. Bir parmağımı şaraba sokmuş olsam, o parmak bende kalmazdı. Yani kesin onu keser atardım diyor. Şu şeye bakın. İnanca bakın. o içkideki, o alkollü içeceklerdeki kötülüğü görmüş. Nasıl diyor, parmağımı soksam o parmak bende kalmazdı, keser atardım diyor. O kadar sakınıyor. İşte böyle kötülüğü olan bir şey. Ve her kötülüğün anasıdır. Her pisliğin de anasıdır. Bununla ilgili şöyle bir rivayet var, anlatılıyor. Bir abid insan varmış. Hadis-i şerifte anlatılıyor. Kendi halinde ibadetle geçinen bir insan, güzel bir insan. Kadının biri bunu yoldan çıkartmak istiyor. Çünkü herkes uğraşıyor ama baş edemiyorlar ve yoldan çıkaramıyorlar. Ama kadının birisi kafaya takıyor, ille diyor ben bununla kötülük yapacağım ve bunu yoldan çıkaracağım diye böyle kendi kendine şeytanla anlaşıyor. Bir gün oluyor, kendisinin yanındaki hizmetçisini o abi de yolluyor, diyor ki bir şahitlik işimiz var. Hani dürüst insan lazım şahitlik için. Gelmeni istiyoruz diye haber gönderiyor. O hizmetçi gidiyor. Abi de haber veriyor. O abid kişi de hani hayır işi, şahitlik işi diye geliyor. İşte evin içine giriyor. O girdikten sonra o hizmetçi de her girdiği kapının kilidini arkadan kapatıyor. Kilitliyor, kilitliyor, kilitliyor. Neyse geliyor. Bakıyor adam, bir kadın hayırdır diyor. Hani şahitliğe çağırdınız. Kadın diyor ki ona, bak benim senden bir isteğim var diyor. Ne isteğin var? Diyor işte benimle zina yapacaksın. Adam diyor yok ben böyle bir şey yapmam. Diyor bak sana şunu söylüyorum diyor. Bak burada bir içki var. Şurada bir çocuk var. Ya bunu yapacaksın. Yani içkiyi içeceksin. Ya o çocuğu öldüreceksin. Ya da benimle zina yapacaksın. Önünde bunlardan birisi var. Ha bunları yapmazsan ben şimdi diyor bir bağırırım burada. Bir feryat figan ederim. Sen bütün milleti de buraya toplarım. Seni de burada rezil ederim diye böyle bir tehditte bulunuyor. Abid kişi kendine göre düşünüyor. Diyor zina etsem büyük günah. Ondan sonra bir çocuğu nasıl ben öldüreyim diyor. Sahabi derler ya hani bize, günahsız biri sen nasıl öldüreceksin? Diyor en hafifi nedir? İçki diyor, içerim. E tabi bir içiyor, biraz daha içiyor, biraz daha içiyor, sarhoş oluyor. E sarhoş olunca hem zina yapıyor hem de ne yapıyor? Çocuğu öldürüyor. Bütün kötülükleri işliyor. İşte o nedenle Peygamberimiz ne diyor? Bütün pisliklerin, kötülüklerin anasıdır diyor. İçki. Akıl gitti mi bir insanda? Akıl gitti mi ne olur? Biter. İnsanın insanlığı çıkar. İnsanı insan yapan nedir? Akıllıdır. Düşünür. Güzel sözler söyler, iyi sözler söyler. Değil mi? Fayda var mı, zarar var mı? Bunu ölçer, biçer. E o gittiği zaman bunları düşünemez ki. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi ne yapıyor? Adam içki içiyor, sarhoş oluyor. Ailesine baskı uyguluyor. Ailesini dövüyor, çocuğunu dövüyor, küfrediyor. Mahalleye geliyor, bağırıyor, komşusuna rahatsızlık veriyor. Ne oldu? Zarar. E arabaya biniyor, çarpıyor. Kendine zarar veriyor, arabaya zarar veriyor. Karşısındaki insana zarar veriyor. İnsanı öldürüyor. O bir insanı sakat bırakıyor. Günlerce hastanede kalmasına sebebiyet veriyor. Bakıyorum bir eve çarpıyor, adamın evini yıkıyor, duvarını yıkıyor. Değil mi? Hep bunlar nedir? Zarar. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Ağzına gelen sözü söylüyor. Bu şekilde ne yapıyor? Böyle kendini gülünç duruma düşürecek bir hale de geliyor. O yüzden bazı kişiler demişler, biz içki içenlerin ne hale geldiğini gördüğümüz için içkiden uzaklaştık, onu ağzımıza bile koymadık demişlerdir. İşte dinimiz, yüce dinimiz, güzel olan, iyi olan şeyleri bize emretmiş, kötü, çirkin olan, zararlı olan şeyleri de bize yasaklamış. İşte bu zararlı olan şeylerden birisi de nedir? İçkidir, hamırdır ki Peygamberimiz ondan uzak durun diyor, ondan sakının diyor. Ve her sarhoş edici şeyden, her sarhoş edici, aklı giderici şeyden, bu az olur çok olur fark etmez. Hepsinden de ne olması gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor, kaçınmak gerekiyor. Ha, ille içmek değil, onun meclisinde de bulunmayacaksın. İçki içilen mecliste de bulunmayacaksın. Çünkü Peygamberimiz diyor, ahiret gününe Allah'a inanan bir insan o mecliste bulunmasın diyor. Sen çünkü günah meclisinde bir Müslüman ne işi var? Ha, ona servis etmeyeceksin. Ona para vermeyeceksin. Onu taşımayacaksın. İçki satılan yere alışverişini yapmayacaksın. Oraya dükkanın varsa onlara kiraya vermeyeceksin. Üzümün var, onlara satmayacaksın. Onlar için taşıyıcılık yapmayacaksın. Hep bunlar nedir? Peygamberimizin emir ve tavsiyeleri içerisindedir ki bu nedir? İyilik konusunda bize Allah tür yardımlaşın. Kötülük noktasında, şer noktasında, günah noktasında yardımlaşmayın diye emir ve ferman buyuruyor. Bunlar nedir? Yardımlaşma kapsamındadır, kötülük noktasında. O yüzden hepsini ne yapıyor? Kaldıracaksın, hiçbirine uğraşmayacaksın. Ne de onun gelirinden istifade edeceksin, yiyeceksin. Hepsinden uzak duracaksın. Allah-u Teala bu şekilde insanı ne yapacak? Koruyacak, rahata erdirecek ve bununla birlikte de toplum rahata erecek. Aile huzura kavuşacak. İnsanlar huzura kavuşacak. Bu şekilde de rahat bir hayat meydana gelmiş olacak. Ha, bunun tersi olduğu zaman da işte düşünün, işte kadına şiddet, çocuğa şiddet, aileye şiddet, şudur budur, hep böyle kötü kötü haberler, toplum böyle tüyler ürpertici olayları duyuyoruz. İşte hep bunlar nedir? Bu içkinin, alkollü içeceklerin kötülükleridir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun ve bunu her zaman için söylüyoruz. Miftahu küllü şer. Peygamberimiz de öyle demiş. Her kötülüğün anahtarıdır. Kötülük yapmaya kapı açılır bununla. Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala İslam'ı güzelce anlayan ve güzelce yaşayan kullarından eylesin. Kalbimizi kötülüklere meylettirmesin. Hani böyle dünya menfaati olunca, para kazanma olunca insanların kayması çok oluyor. İşte ya bana ne diyor, satarım diyor üzümümü, ne yaparsa yapsın, ben taşırım. Ya bana ne, adam istiyor, iç ver bana diyor, ben veriyorum. Yok, burada kimse kendini sorumluluktan kurtaramaz ki. Peygamberimiz bize bunu açıklamış, göstermiş, emretmiş. Ve bu kimselere lanet olacağını da belirtmiş. O şekilde lanetten uzak durmak gerekiyor. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam. Ellerini bırakmadığın o vefakar insan. Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabına

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ben Antepliyim, Şahin İmam, mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım, düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği biz.

silahlarla beraber vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet.

0: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Hay hay toktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere inhar.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hane-i Saadet'te kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya, tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de, ellerin arasından sekişin var ya, kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya, huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize, camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu, bil ki elindedir dünya tapusu, bil ki açılmıştır cennet kapısı, camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar, yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Sürüşün var ya. Gurbet elde bir diye.

son tahiyyat artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller ölüyü diriltir. Bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz. Karşında seyitler pür edep, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz. Mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür? Tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine, yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendim, sultanım var ya.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebey. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, insanın inşasında, kişiliğinin oluşumunda ortamın etkin bir rolü vardı. Onu kuşatan, onun terennüm ettiği ortamdı. Tabiri caizse her şey mevsiminde yetişiyordu, mevsiminde neşv-i nüma buluyordu. Bu nedenle marufun egemen olması, münkerin izal edilmesi gerekiyordu. İslam literatüründe emri bil maruf, nehyi anil münker vardı. İyiliği hayata hakim kılmanın gayreti, kötülüğü hayatın bütün alanlarından uzaklaştırma çabasıydı. Böylece huzurun, sükunun ve olumlu bir dünyanın gerçekleştirilmesi söz konusuydu. Ama bunun önünde engeller vardı. İslam'ın inşa edeceği dünyanın önünde engeller vardı. Önce inanç adına ortaya konan kuruntuları bertaraf etmek vardı. İnsanın zanlarından, hayallerinden oluşturduğu temelsiz inançlardı. Taşlardan, ağaçlardan şekillendirdiği ve ilahlaştırdığı putlar vardı. Putperestlik vardı. Şirk vardı. Rahman-ı Rahim'e ortaklar koşmak vardı. Bunlar insandan kaynaklı vehimlerdi, kuruntulardı. Hiçbir gerçekliğe tekabül etmiyordu. Mekke müşriklerinin Lat, Manat, Uzza, Hubel gibi benzeri putları vardı. Hicaz coğrafyası genel olarak putperest bir yapı içindeydi. İslam bu coğrafyada varlık sahnesine çıkıyordu. Hariler önce kuruntuların oluşturduğu bu putperest inanışla mücadele ediyordu. Uzun yıllarını alan soğuk ve sıcak bir mücadele oluyordu. Mekke fethediliyordu. Şirkin, Allah'a ortak koşmanın merkezi Mekke fethediliyordu. Hicaz coğrafyasının merkezi şirkten, kuruntulardan arındırılıyordu. Tevhidin egemen olduğu bir yapı inşa ediliyordu. Artık bundan böyle şehirlerin kalbi, şehirlerin merkezi tevhidin kalbi haline geliyordu. Tevhidin merkezi oluyordu. Kıyamet sabahına kadar müminleri inşa edecek bir kent oluyordu. Kabe, kalplerin pervanı olduğu diyar-ı yar oluyordu. Mekke'de fetihten önce müşrikler vardı. Medine'de hicretten önce Yahudiler vardı. Yahudilerle ilgili müminlerin sahici boyutlarda bilgileri vardı. Ayetler, sureler Yahudileri çok yönlü olarak anlatıyordu. Medine'de Yahudilerin ciddi boyutlarda askeri güçleri yoktu. Etkin oldukları alansa ekonomik alandı. Müminlerle anlaşma yapmışlardı ama sözlerinde durmadılar. Genelde Müslümanların aleyhinde çalışmalar yaptılar. Bu durum Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getiriyordu. Çok sürmüyor, Yahudilere topluma ihanet etmenin bedeli olarak Medine'yi terk etmek zorunda kalıyorlardı. Kısa vadede Yahudi engeli de ortadan kalkıyordu. En büyük engelse Hristiyan dünyaydı. Bizans imparatorluğuydu. Bizans o günün en etkin gücüydü. Devlet yapısı son derece güçlüydü. Hristiyanlıkta ise ruhban sınıfı vardı. Bu sınıfın oluşturduğu çok güçlü bir teşkilatları vardı.

0: Bizans devletiyle, kiliselerin yapılarıyla her yönüyle güçlü bir haldeydi. Müslümanlarla Hristiyanlar ilk kez Mute'de karşı karşıya gelmişlerdi. 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla karşı karşıya gelmişti. Mute'de iki tarafta birbirlerini ciddi anlamda tanıma imkanını bulamamıştı. Ama bir gerçek kendine az da olsa hissettirmişti. Bizans İmparatorluğu Mute'de bir avuç Müslümanı silindir gibi ezip geçeceğini sanıyordu. Ama bunun mümkün olmadığını görüyordu. Bir şaşkınlık, bir hayret içinde kalıyordu. Dev bir ordu bir avuç insanı nasıl ezip geçemiyordu? Oysa Bizanslara göre İslam çölde vücut buluyordu. Bir çöl dini gibiydi. Araplarsa çöl insanıydı. Ne dinlerini ne kendilerini ciddi almak mümkün değildi. Öyle değerlendiriyorlardı ki uzun yıllar bu çöl insanları bir varlıkla göstermiş değillerdi. İnsanlık sahnesine çıkamamışlardı. Bir güç olamamışlardı. Haliyle Bizans'ın gözünde cılız, kaleme almaya değmez bir toplum gibiydi. Ama artık durum değişiyordu. Hicaz coğrafyasında ciddi bir oluşum vardı. Mute Savaşı'nda kendini hissettirmiş bir güç vardı. Ayrıca Müslümanların sürekli büyümekte olduğunu bildiren iki unsur vardı. Biri Bizans yönetimi altında yaşayan Araplardı. Bunlar da putperestlerdi. Hicaz bölgesindeki gelişmeleri yakinen takip ediyorlardı. Gelişen bir güç vardı. Bunlar Müslümanlardı. Adım adım büyüyen, asla geri adım atmayan güçlü bir hareketti. Bizans yönetimindeki Araplar putperest olmaları sebebiyle sıranın kendilerine gelmekte olduğunu tahmin edebiliyorlardı. Haliyle gündemlerinde İslam ve Müslümanlar vardı. Bizanslılar bu Araplar nedeniyle Müslümanlardan haberdar oluyorlardı. Ki Bizans yönetimindeki Araplar Bizanslıları Müslümanlara karşı kışkırtıyor, gelen tehlikenin büyük olduğunu gündem yapıyorlardı. İkinci unsur Yahudilerdi. Hicaz coğrafyasında Müslümanlara karşı binbir kumpaslara girişmişlerdi. Nice tuzaklar, nice arkadan vurmalar şekliyle tutumlar sergilemişlerdi. Ama her defasında kendileri kaybetmişlerdi. Bir bir Hicaz bölgesinden sürülmüşlerdi. Sığındıkları yer ise Bizans olmuştu. Yahudiler Bizanslılara Müslümanlarla ilgili olarak büyük bir karalama kampanyası başlatmışlardı. Yahudilik ve Hristiyanlık için biricik tehlikenin İslam olduğunu dillendiriyorlardı. Hatta ciddi tedbirler alınmazsa Bizans İmparatorluğun varlığının bile tehlikeye girebileceğini söylüyorlardı. Yahudiler dün Hicaz coğrafyasında aynı oyunu oynamışlardı. Toplumları, kabileleri Müslümanlara karşı kışkırtmışlardı. Onları savaşa sürüklemişlerdi. Ciddi boyutlarda mali destekler vermişlerdi. Hatta putperestliğin İslam'dan daha değerli olduğunu söyleyebilmişlerdi. Hedeflerine varabilmek için her şeyi mübah görmüşlerdi. Bütün araçları, tüm yolları kullanmışlardı. Şimdi aynı oyunu yine Müslümanların aleyhine olarak Bizans'a fitne sokmaya çalışıyorlardı. Şayet Bizans'ı devreye sokabilirlerse hedeflerini gerçekleştirirlerdi. Müslümanların yok oluşunu gerçekleştirebilirlerdi. Öyle düşünüyorlardı. Bizans gibi dev nizami orduları olan bir gücün karşısında tutunamazlardı. Parça parça olurlar ve yokluğa gömülür giderlerdi. Yahudiler bu hedefi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlardı. Aslında böylece kendi intikamlarını da alacaklardı. Putperest Araplar ve Yahudiler kanalıyla İslam Bizansların gündemine giriyordu. Ama Mute Savaşı'yla daha ciddi boyutlarda mesel haline geliyordu. Bizans ordusu bir avuç Müslüman ordu karşısında zafere ulaşamıyordu. Bu durum onları dehşete düşürüyordu. Daha önce putperest Arapların ve Yahudilerin anlattıklarına itibar etmek istememişlerdi. Ama Mute Ovası'ndaki savaş işin nedenli ciddi olduğunu ortaya koyuyordu. Müslümanların giderek güçlendiklerini biliyorlardı. Bu nedenle İslam'ı Arap Yarımadası'ndan çıkmadan boğmak gerektiğini düşünüyorlardı. Şimdi hazırlıklar başlıyordu. Yerel Arap yöneticilerini devreye sokuyorlardı. Büyük bir ordu hazırlanacaktı. Hatta Doğu Roma'dan bile yardım istenecekti. Şam bölgesinde yaşayan Nebatiler vardı. Medine-i Münevvere ile ticari ilişkileri yoğundu. Medine'ye çekilmiş ince un ve zeytinyağı getirirler, ticaretlerini yaparlardı. Nebatiler, Bizansların Müslümanlar için hazırlıklar yaptıklarını, ordular hazırladıklarını bildirdiler. Gelen bilgiler, hazırlıkların süratle yapıldığı şeklindeydi. Bizans yönetimi altında olan Laham, Cüzam, Gassan gibi kabileler de yardıma katılıyordu. Hatta Gassan emirinin bir ordu oluşturduğu, ordunun atlarını nallattığı gelen bilgiler arasındaydı. Bu şu anlama geliyordu: atlar nallanmışsa savaş çok yakındır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam alemlere rahmetti. Rahmet olarak gönderilmişti. İslam'ın evrenselliğini en iyi Resul-i Ekrem Efendimiz biliyordu. Haliyle ilerleyen süreçlerde Bizans'la karşı karşıya geleceğini de biliyordu. Bizans'ın büyük bir ordu hazırlamakta olduğu haberini alınca süratle hazırlık emrini veriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam genelde askeri harekatın nereye olacağını gizli tutarlardı. Ama şimdi durum değişikti. Dev bir ordunun üzerine yürünecekti. Mevsim yaz mevsimiydi. Son derece sıcak ve yorucuydu. Ayrıca hurmaların olgunlaşmaya başladığı zamanlardı. Hurma ağaçlarının gölgesinde oturmak büyük bir zevkti. Her yönüyle sefere çıkılacak bir zaman değildi. Ayrıca Müslümanlar Mute'de Bizans ordusunu görmüşlerdi. Kısa da olsa bir çarpışma yaşamışlardı. Müslümanlar o güne kadar bu denli bir ordu, yüksek teçhizatlı birlikler, aynı renkten giysilere olan askerler hiç görmemişlerdi. Şimdi müminler dünyanın en güçlü ordusuyla savaşacaklardı. Hazırlıklar bunun içindi ve Peygamber Efendimiz hedefin Tebük olduğunu bildiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
2: Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.
3: Tersi dönmüş dünya beynimde kurşun. Dengesiz, avare gezer dururum. Aklımı başıma devşirdiğimde başımı en büyük taşa vururum. Beynimde panayır, atlar kişniyor. Mehteran heybetin üstünde heybet. Muradı bekleyen köheylan atı panayırda değil, muhaçta seyret.

Tarihler mi yalan, ben mi yanıldım? Sahte kahramanlar olmasın sakın. Okuyun yoldaki sihirli izi. Çıplak hakikate bir daha bakın. Çıplak hakikati bulun, getirin. Tılsımlı sırrına ermek isterim. Sırlar yumağında yatan sırları, sırların sırrıyla çözmek isterim. Kalp gözü kapalı bir tek ben miyim? Ayağımın ucu boşluk, uçurum. Kaf Dağı sırrını keşfedenlere burnumun ucundan söz açıyorum. Gerçeği arıyor, yalnız gerçeği. Herkesin elinde demir asası. Hükümet komiseri, müflis borçlular. Yeniden açılsın iflas masası. Beynimi kemiren ölümcül sızı. Rahat bırak beni, murakabem var. Dünümü,

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El argah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman,

el-Aman. Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Dur, rak, kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat, nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyler.

kalsın, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır.

Kımıldama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretinin çölündesin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudail bin İyaz, radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele.

Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, İnsanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler.
Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim!
O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eddar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlatmaya çalışacağız. Eddar, zarar verenleri ve zararlı yönleri de olmak üzere her şeyi yaratan, elem verici şeyleri de halk eden demektir. Bu isim, zıt anlamlısı olan, hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan anlamına gelen En-Nafi ismi ile birlikte Esma-i Hüsna hadisinde yer alır. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu zarar verici ve fayda vericidir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi zıddıyla dengeleyerek o eşsiz kudretini gösterir ve böylece onların ellerindeki nimetlerin, kendilerini kuşatan güzelliklerin kıymetini bilmelerini, anlamalarını ve idrak etmelerini ister. Şayet Allah Celle Celaluhu zarar veren şeyleri yaratmasaydı, faydalı olanların kıymetini bilebilir miydik? Kaldı ki o yüceler yücesi Rabbimiz her zararlı şeyi de insanoğlunun yararına halk etmiştir. Allah Celle Celaluhu insanoğluna akıl nimeti vermiş. Aslında insanlar için pek çok faydaları olan şeylerin zararlarını akıl yoluyla önleyip onları insanlığın hizmetinde kullanmayı öğretmiştir. Ateş içine düşen her şeyi yakar. Ama ateşin keşfi insanoğlunun yaşamının adeta başlangıcı olmuştur. Yasin suresi. Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Aziz kardeşlerim, cehennem de ateştir. Hiç düşündük mü? Ve cehennemin varlığı insan yapısına işlenen, fıtratındaki güzelliklere ve huzura olan eğilimle kulları cennete sürüklemek için hazırlanmış muhteşem bir rahmet ocağıdır. Anlayan insanlara. O güzeller güzeli yüce yaradan, cehennemi yaratarak adeta bakın burada ateş var, can yakacak bir azap var. Dünyada buraya düşmemek için gayret edin ki sizleri ebedi alemde cennetimde ağırlayayım buyurur. Kur'an'ın muhteşem huzur ikliminde cehennem bile dilenir, konuşur insanlarla, feryat eder adeta. Nasıl yolunu şaşırdın da benim kapıma geldin, cennete girmek varken der insana. Mülk suresi. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara, size bu azab ile korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Eddardır o Celle Celaluhu. Hayrı da, şerri de, iyiliği de, kötülüğü de, aydınlığı da, karanlığı da, acıyı da, mutluluğu da,
tatlıyı da tuzluyu da yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Ve her şeyi bir hikmetle kulunun yararına yaratandır O. İnanan insanın başına gelen bela ve musibetler, o kulun hayat yolunda olgunlaşması ve manevi yönden terakki etmesi için gereklidir. Nice acı olaylar kulun kendine gelmesini, Rabbine yönelmesini sağladığından neticede o insan için hayır olur. Yaratılan her şey ya bizzat hayırdır ya da netice itibariyle hayırdır. Çevremize ibretle baktığımızda nice hayat hikayesine şahit oluruz. Nice yangınlar, yürek yangınlarıyla kurtuluşa, nice iflaslar, maddi bitişlerin içinden manevi dirilişlere, nice ölümler, arkada bırakılan insanlar için ahirete uyanmaya sebep olmuştur. Yunus Suresi. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun lütfunu engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah, çok yarlığayıcı, bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bu dünya imtihan dünyasıdır. Yeri gelir, hayat yolunda nice dert ve sıkıntılarla karşılaşılır. Hastalıklara yenilir. Halbuki hastalıklar manevi kurtuluşlara vesiledir. Aslında dert değil, dermanın ta kendisidir. Zira hastalıklar insana sağlığın kıymetini hatırlatır, zamanın kıymetini öğretir, acziyetini gösterir. İnsanoğlu hasta olduğu vakitlerde yaptığı ibadetlerde kat kat ecir alır. Yapamadığı ibadetleri de yapılmış gibi sevap kazandırır. Bu açıdan bakıldığında belalar ve musibetler bir ilahi ihsan, bir rahmani hediyedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin her haline gıpta edilir. Şöyle ki, o başına bir musibet gelse sabreder. Bu ona ecir kazandırır. Başına sevinilecek bir hal gelse ona da şükreder. Bu da ona sevap kazandırır. Bu hal sadece mümine hastır buyuruyorlar. Yani yüce dinimiz İslam, ona iman eden mümine öyle bir halet kazandırır ki, musibet de sermaye, cenneti kazandırır. Sevap da sermaye, sabır da sermaye, yine cenneti kazandırır. Nahl Suresi. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız? Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yalnız O'na yalvarırsınız. Eddardır O Celle Celaluhu. Yegane yaratıcı O'dur. Kötülükleri, sıkıntıları, belayı, musibeti ve zarar verici şeyler de dahil olmak üzere her şeyi yaratandır O. Böylece birbirine zıt olan şeyleri yaratıp alemde dengeyi kurandır O. El-Kabız el-Basıt, El-Muhyi el-Mumit ve El-Mu'izz el-Muzil isimlerinde olduğu gibi Eddar ismi de En-Nafi ismiyle birlikte mütala edilince kainattaki denge çok güzel fark edilir. En'am suresi. Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa şüphesiz o her ve eğer sana bir hayır dokundurursa şüphesiz o her şeyi yapabilendir.

verebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse onlar onun rahmetini tutabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler sadece ona güvenip dayanırlar. Kıymetli kardeşlerim, bize zararı dokunan şeylerde de hayır olabileceğini bilmeliyiz. Zararımıza olan hadiseleri imtihan vesilesi kılan Rabbimizin bizim teslimiyetimizi denediğini ve bu zararı da yalnız O'nun kaldıracağına iman etmeliyiz. Allah'ın gülü dikenli yarattığına üzüleceğimize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükretmeliyiz der Hazreti Mevlana. Allah'ın gülü dikenli yarattığına üzüleceğimize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükretmeliyiz der Hazreti Mevlana. İman, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmekte. Marifet, yılana zehir verip insana akıl yoluyla pan zehrini buldurana, arının iğnesinin battığı dokuları amonyakla rejenere etmeyi öğretene, biberdeki acı ile vücuttaki savunma araçlarını kuvvetlendirene kul olabilmekte. Marifet, karşılaşılan her zorlukta ümitsizliğe kapılmadan ben o yüceler yücesinin kuluyum ve o benimledir diyerek yıkılmadan dimdik ayakta durabilmekte. Ve marifet yalnız ona dayanmakta. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin?

Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde Gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu, neredesin?

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

hayret var oğul. Sen ol, sakın ha uyma nefsine. Ölüm var,

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü ya Nebi?

0: Evinize Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şemsi tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, hafiyezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

0: Allah gönlümüzden gönlünüze
1: çıkmış İslam bülbülleri
0: davet radyo
1: öter Allah deyu deyu salınır Tuğba dalları Kur'an okur hem dilleri cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu kimi yiyip kimi içer hep melekler rahmet saçar İdris Nebi hurle biçer biçer Allah deyu deyu altındandır direkleri gümüştendir yaprakları uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu aydan arıdır yüzleri miskü amberdir sözleri cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı pür nur olur içi dışı söyler Allah deyu deyu ne dilersen haktan dile kılavuzla gir bu yola bülbül aşık olmuş güle öter Allah deyu deyu açıldı gökler kapısı rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına.
0: 91.0 Davet Radyo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 14. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikine çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatlerin bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hatimesinde bir dersi ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. O hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz.

Birincisi mesela halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Cenab-ı Hak ferman buyuruyor. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Demek olan hem belki 1000 ve 50 bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikati ulviyesine kanaat getirmek için. Evet, Kur'an'ın bir gün tabiri 1000 ve 50 bin sene uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Birer gün hükmünde olan her bir asırda Kur'an'ın gün tabiri sanki bir asır demek oluyor. Her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. İnsanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi mesela وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri ki bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor. Yani kainatta hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor. Kendi kendine olmuyor ve oluşmuyor. Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal Cenab-ı Hak Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzünün sayfasında her mevsimde bahusus özellikle baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini, yani hangi hayvana hangi vücut veriliyor, hangi hayvan nasıl yaşayacak, hangi mahluk nasıl hareket edecek, bunların hepsi onların çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda
ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Şahit olan bakan gözlere, gören gözlere gösteriyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ediyor o bitkinin, o varlığın hareketini. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi, her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Adeta bir sofraya davet edilen misafirlerin önüne nasıl çeşit çeşit yemekler konulup kaldırılıyorsa, her bahar, her mevsim adeta dünya misafirhanesine misafir eden, çağrılmış olan biz insanların önüne her bahar ve bahar içinde bulunan bütün güzellikler soframıza konuluyor ve kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfesi olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak fihriste-i sanat-ı Rabbaniye olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabeti fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti tabiat-ı müessire diyerek, yani tabiat yapıyor diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne sera mine süreyya. Hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri, yanlış anlayışları nerede? Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın, doğru sözlü haberci olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tasvir ettiği, mesela 40 bin başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor: Allah'ın öyle melekleri vardır ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili, her dilinde 40 bin lisanla zikri var diyor. Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği, mesela 40 binler başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki, Zat-ı Zülcelal tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا مَعَهُ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi, yani dünyamız, yeryüzü, gökler, dağlar, efendim,
denizler, bütün mahlukat Allah'ı tesbih ediyor. Mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bir bahri müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, bir tesbih denizi olan şu semavatın, şu gökyüzünün müsebbih kelimat-ı tesbihiyesi güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, evet, gökyüzü bir tesbih denizi adeta. Bu tesbih denizinde, bu zikir halkasında güneşler, aylar, yıldızlar Allah'ı tesbih ediyor. Bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin, dünyamızın dahi elfaz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Şu dünyamız da bir tesbih denizi, bir hamd denizi, onun da hamd lafızları, hayvanların, nebatların ve ağaçların zikirleridir. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir meleki müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, birçok eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat şeklini alsa, yani bir cisim haline gelse, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emrükun feyekuna malik, sani-i zülcelaline ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü, mesela innemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn ve mâ emrus sâ'ati illâ kelemhil basar ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verîd ta'rucul melâiketu var ruhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu 50,000 sene gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikati ulviyesine ki kadir-i mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki, yalnız sırf ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki,
yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünür.

i ve hakir umuru dahi ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikati Kur'aniyenin vücuduna mevcudatta meşhud suhuleti mutlak içinde intizamı ekmel şehadet ettiği gibi gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sani-i Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin emri Rabbani ve teshir-i ilahi ile mazhar olduğu vazifeler şu hakikati fehme takrib eder, yakınlaştırır. Şöyle ki, güneş ulviyetiyle, yüceliğiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, etkileyemezler. Kurbiyet, yakınlık dava edemezler. Yani kim güneş bana yakın diyebiliriz ama ben güneşe uzağım deriz. Hem o güneş her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyet sırrıyla harice atmak değil, bilakis daire-i hatasını alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fail-i muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle, Allah'ın izniyle öyle işliyor ki şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare emrine karşı müsavidirler. Zerre ile güneşler, gezegenler Allah'ın emrine karşı birdir, eşittirler. Yani zerreye sözünü nasıl geçiriyorsa güneşe de öyle geçirir. Deniz yüzüne verdiği feyzi zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir. İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir aynecik olan şu güneşin bil müşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve hareketi, harareti ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde olan nuran nur, münevviran nur, mukaddiran nur olan Zat-ı Zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayet derecede nihayetsiz olarak yakın ve hazır ve nazır. Zat-ı Zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazırdır. Ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahz-ı emrin
sürat ve suhuletiyle

0: icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey cüz'i külli, küçük büyük daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine şuhud derecesinde bir yakîn-i imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهْتَنْ تُتْ تَا وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ye kadar, hem Allahu Haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil den tut ta ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linune kadar, hem halakas semavati vel ard den tut ta halakakum ve ma ta'melune kadar, hem ma şa'a Allah la kuvvete illa billah den tut ta وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهَ kadar, hududu azameti rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kis bile mücehhez beni Adem'e karşı şedid şikayat-ı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir ne suretle münasip düşer. Demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil, mesela şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler, hizmetkarlar tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi, zarar geldi veyahut o bağ kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya, şikayete hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim büyük bir sefine-i sultaniyede, sultanın büyük bir gemisinde adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaice hidematına halel getirdiğinden, mesela dümende bulunan adam vazifesini yapmazsa bütün gemide çalışanların çalışması boşa gider. Ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şedid şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstahak değilim diyemez. Çünkü bir tek adem, bir tek şeyin olmaması hadsiz ademleri, birçok şeyleri neticesiz bırakır, ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi, intifası, tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Yani bir şeyin meydana gelmesi için bütün şartların meydana gelmesi gerekiyor. Ama bir şeyin neticesiz kalması için bir tek kişinin vazifesini yapmaması yeterli oluyor. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel, daha kolay olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Et-tahribu eshel, tahrip, harap etme, çökertme, yıkma, mahvetme kolaydır. Tamir ise çok zordur. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür, sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatte intifadır, ademdir. Öyleyse cinayeti sariyedir. Sair mevcudatın netaic amellerine halel verdiği, zarar verdiği gibi esma-i ilahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim, büyük şikayet eder. Evet, işte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder. Ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstahaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. Cenab-ı Hak cümlemizi asilerden değil, mutilerden, itaat edenlerden eylesin inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Eşhedü ya Allah.
2: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
2: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
2: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.
1: El-Metin ya Allah.
2: Çok sağ

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnumâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar, ezel

erir canlar o gül boyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket, cemalinle ferah naket ki yandım. Yandım ya Resulallah, yandım.

ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek?

0: et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım ya.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama İdare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
3: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
4: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu aney. Yatamadım, uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi da, kara yazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezogelin kürkü türkü uzanır. Düğünlerde
davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne, kurban anne, can anne.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül-Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan.

Kur'an'dan Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte, yavrularını uyandırıp incitmesin diye, parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı. Sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini. Bir de peygamberin sen gelişini. Duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer. Kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı. Ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki. Heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek. Küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün. Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar. Er oğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler. Bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri.
fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı vervelleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan kusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren...

0: alıyor.
1: Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılık halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile,

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne her akşam içinde bir yara göz göz açar, ne efkar basar seni akşamları ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü, yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın, bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara, boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için, kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ağladım. Tükendi gözyaşım. Ağladım. Ağladım. Mumlar bitti. Ağladım. Namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed-i Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği

0: Milat gece yarıları. Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası. Kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler, gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar boyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.
1: ...91.0... Davet Radyo.

Ne uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de, bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

1.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Hasret ateşiyle yanmaktan mı ki?
3: Gönlünüze davet
2: aşkın
3: radyo.
2: Neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti. Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı, İki adil şahit olduktan sonra, gülbenzin sararı solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül, henüz gonca iken solmuşsun gönül, ızdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. Simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imiş, çok geç anladım.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, insanın inşasında, kişiliğinin oluşumunda ortamın etkin bir rolü vardı. Onu kuşatan, onun terennüm ettiği ortamdı. Tabiri caizse her şey mevsiminde yetişiyordu, mevsiminde neşv-i nüma buluyordu. Bu nedenle marufun egemen olması, münkerin izal edilmesi gerekiyordu. İslam literatüründe emri bil maruf, nehyi anil münker vardı. İyiliği hayata hakim kılmanın gayreti, kötülüğü hayatın bütün alanlarından uzaklaştırma çabasıydı. Böylece huzurun, sükunun ve olumlu bir dünyanın gerçekleştirilmesi söz konusuydu. Ama bunun önünde engeller vardı. İslam'ın inşa edeceği dünyanın önünde engeller vardı. Önce inanç adına ortaya konan kuruntuları bertaraf etmek vardı. İnsanın zanlarından, hayallerinden oluşturduğu temelsiz inançlardı. Taşlardan, ağaçlardan şekillendirdiği ve ilahlaştırdığı putlar vardı. Putperestlik vardı. Şirk vardı. Rahman-ı Rahim'e ortaklar koşmak vardı. Bunlar insandan kaynaklı vehimlerdi, kuruntulardı. Hiçbir gerçekliğe tekabül etmiyordu. Mekke müşriklerinin Lat, Manat, Uzza, Hubel gibi benzeri putları vardı. Hicaz coğrafyası genel olarak putperest bir yapı içindeydi. İslam bu coğrafyada varlık sahnesine çıkıyordu. Harire önce kuruntuların oluşturduğu bu putperest inanışla mücadele ediyordu. Uzun yıllarını alan soğuk ve sıcak bir mücadele oluyordu. Mekke fethediliyordu. Şirkin, Allah'a ortak koşmanın merkezi Mekke fethediliyordu. Hicaz coğrafyasının merkezi şirkten, kuruntulardan arındırılıyordu. Tevhidin egemen olduğu bir yapı inşa ediliyordu. Artık bundan böyle şehirlerin kalbi, şehirlerin merkezi tevhidin kalbi haline geliyordu. Tevhidin merkezi oluyordu. Kıyamet sabahına kadar müminleri inşa edecek bir kent oluyordu. Kabe, kalplerin pervanı olduğu diyar-ı yar oluyordu. Mekke'de fetihten önce müşrikler vardı. Medine'de hicretten önce Yahudiler vardı. Yahudilerle ilgili müminlerin sahici boyutlarda bilgileri vardı. Ayetler, sureler Yahudileri çok yönlü olarak anlatıyordu. Medine'de Yahudilerin ciddi boyutlarda askeri güçleri yoktu. Etkin oldukları alansa ekonomik alandı. Müminlerle anlaşma yapmışlardı ama sözlerinde durmadılar. Genelde Müslümanların aleyhinde çalışmalar yaptılar. Bu durum Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getiriyordu. Çok sürmüyor, Yahudilere topluma ihanet etmenin bedeli olarak Medine'yi terk etmek zorunda kalıyorlardı. Kısa vadede Yahudi engeli de ortadan kalkıyordu. En büyük engelse Hristiyan dünyaydı. Bizans imparatorluğuydu. Bizans o günün en etkin gücüydü. Devlet yapısı son derece güçlüydü. Hristiyanlıkta ise ruhban sınıfı vardı. Bu sınıfın oluşturduğu çok güçlü bir teşkilatları vardı.

0: Bizans devletiyle, kiliselerin yapılarıyla her yönüyle güçlü bir haldeydi. Müslümanlarla Hristiyanlar ilk kez Mute'de karşı karşıya gelmişlerdi. 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla karşı karşıya gelmişti. Mute'de iki tarafta birbirlerini ciddi anlamda tanıma imkanını bulamamıştı. Ama bir gerçek kendine az da olsa hissettirmişti. Bizans İmparatorluğu Mute'de bir avuç Müslümanı silindir gibi ezip geçeceğini sanıyordu. Ama bunun mümkün olmadığını görüyordu. Bir şaşkınlık, bir hayret içinde kalıyordu. Dev bir ordu bir avuç insanı nasıl ezip geçemiyordu? Oysa Bizanslara göre İslam çölde vücut buluyordu. Bir çöl dini gibiydi. Araplarsa çöl insanıydı. Ne dinlerini ne kendilerini ciddi almak mümkün değildi. Öyle değerlendiriyorlardı ki uzun yıllar bu çöl insanları bir varlıkla göstermiş değillerdi. İnsanlık sahnesine çıkamamışlardı. Bir güç olamamışlardı. Haliyle Bizans'ın gözünde cılız, kaleme almaya değmez bir toplum gibiydi. Ama artık durum değişiyordu. Hicaz coğrafyasında ciddi bir oluşum vardı. Mute Savaşı'nda kendini hissettirmiş bir güç vardı. Ayrıca Müslümanların sürekli büyümekte olduğunu bildiren iki unsur vardı. Biri Bizans yönetimi altında yaşayan Araplardı. Bunlar da putperestlerdi. Hicaz bölgesindeki gelişmeleri yakinen takip ediyorlardı. Gelişen bir güç vardı. Bunlar Müslümanlardı. Adım adım büyüyen, asla geri adım atmayan güçlü bir hareketti. Bizans yönetimindeki Araplar putperest olmaları sebebiyle sıranın kendilerine gelmekte olduğunu tahmin edebiliyorlardı. Haliyle gündemlerinde İslam ve Müslümanlar vardı. Bizanslılar bu Araplar nedeniyle Müslümanlardan haberdar oluyorlardı. Ki Bizans yönetimindeki Araplar Bizanslıları Müslümanlara karşı kışkırtıyor, gelen tehlikenin büyük olduğunu gündem yapıyorlardı. İkinci unsur Yahudilerdi. Hicaz coğrafyasında Müslümanlara karşı binbir kumpaslara girişmişlerdi. Nice tuzaklar, nice arkadan vurmalar şekliyle tutumlar sergilemişlerdi. Ama her defasında kendileri kaybetmişlerdi. Bir bir Hicaz bölgesinden sürülmüşlerdi. Sığındıkları yer ise Bizans olmuştu. Yahudiler Bizanslılara Müslümanlarla ilgili olarak büyük bir karalama kampanyası başlatmışlardı. Yahudilik ve Hristiyanlık için biricik tehlikenin İslam olduğunu dillendiriyorlardı. Hatta ciddi tedbirler alınmazsa Bizans İmparatorluğu'nun varlığının bile tehlikeye girebileceğini söylüyorlardı. Yahudiler dün Hicaz coğrafyasında aynı oyunu oynamışlardı. Toplumları, kabileleri Müslümanlara karşı kışkırtmışlardı. Onları savaşa sürüklemişlerdi. Ciddi boyutlarda mali destekler vermişlerdi. Hatta putperestliğin İslam'dan daha değerli olduğunu söyleyebilmişlerdi. Hedeflerine varabilmek için her şeyi mübah görmüşlerdi. Bütün araçları, tüm yolları kullanmışlardı. Şimdi aynı oyunu yine Müslümanların aleyhine olarak Bizans'a fitne sokmaya çalışıyorlardı. Şayet Bizans'ı devreye sokabilirlerse hedeflerini gerçekleştirirlerdi. Müslümanların yok oluşunu gerçekleştirebilirlerdi. Öyle düşünüyorlardı. Bizans gibi dev nizami orduları olan bir gücün karşısında tutunamazlardı. Parça parça olurlar ve yokluğa gömülür giderlerdi. Yahudiler bu hedefi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlardı. Aslında böylece kendi intikamlarını da alacaklardı. Putperest Araplar ve Yahudiler kanalıyla İslam Bizansların gündemine giriyordu. Ama Mute Savaşı'yla daha ciddi boyutlarda mesele haline geliyordu. Bizans ordusu bir avuç Müslüman ordu karşısında zafere ulaşamıyordu. Bu durum onları dehşete düşürüyordu. Daha önce putperest Arapların ve Yahudilerin anlattıklarına itibar etmek istememişlerdi. Ama Mute Ovası'ndaki savaş işin nedenli ciddi olduğunu ortaya koyuyordu. Müslümanların giderek güçlendiklerini biliyorlardı. Bu nedenle İslam'ı Arap Yarımadası'ndan çıkmadan boğmak gerektiğini düşünüyorlardı. Şimdi hazırlıklar başlıyordu. Yerel Arap yöneticilerini devreye sokuyorlardı. Büyük bir ordu hazırlanacaktı. Hatta Doğu Roma'dan bile yardım istenecekti. Şam bölgesinde yaşayan Nebatiler vardı. Medine-i Münevvere ile ticari ilişkileri yoğundu. Medine'ye çekilmiş ince un ve zeytinyağı getirirler, ticaretlerini yaparlardı. Nebatiler Bizansların Müslümanlar için hazırlıklar yaptıklarını, ordular hazırladıklarını bildirdiler. Gelen bilgiler hazırlıkların süratle yapıldığı şeklindeydi. Bizans yönetimi altında olan Laham, Cüzam, Gassan gibi kabileler de yardıma katılıyordu. Hatta Gassan emirinin bir ordu oluşturduğu, ordunun atlarını nallattığı gelen bilgiler arasındaydı. Bu şu anlama geliyordu: atlar nallanmışsa savaş çok yakındır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam alemlere rahmetti. Rahmet olarak gönderilmişti. İslam'ın evrenselliğini en iyi Resul-i Ekrem Efendimiz biliyordu. Haliyle ilerleyen süreçlerde Bizans'la karşı karşıya geleceğini de biliyordu. Bizans'ın büyük bir ordu hazırlamakta olduğu haberini alınca süratle hazırlık emrini veriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam genelde askeri harekatın nereye olacağını gizli tutarlardı. Ama şimdi durum değişikti. Dev bir ordunun üzerine yürünecekti. Mevsim yaz mevsimiydi. Son derece sıcak ve yorucuydu. Ayrıca hurmaların olgunlaşmaya başladığı zamanlardı. Hurma ağaçlarının gölgesinde oturmak büyük bir zevkti. Her yönüyle sefere çıkılacak bir zaman değildi. Ayrıca Müslümanlar Mute'de Bizans ordusunu görmüşlerdi. Kısa da olsa bir çarpışma yaşamışlardı. Müslümanlar o güne kadar bu denli bir ordu, yüksek teçhizatlı birlikler, aynı renkten giysilere olan askerler hiç görmemişlerdi. Şimdi müminler dünyanın en güçlü ordusuyla savaşacaklardı. Hazırlıklar bunun içindi ve Peygamber Efendimiz hedefin Tebük olduğunu bildiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüp ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülk harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merderler, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-u beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sun-u bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle.
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dualar kabul olacak. Hemen dua edinizdense ben duayı kendim için değil, devlet büyükleri için yapardım. Çünkü benim iyiliğimle halk pek bir şey kazanmaz. Ama idare edenlerin iyi olmaları ile Müslümanlar çok şey kazanır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibul hamra. İçkiden sakının. Sarhoş edici maddelerden sakının. Fe innehe muhakkak ki o hamır, yani o sarhoş edici maddeler, alkollü maddeler, miftahu külli şerrin, bütün şerlerin anahtarıdır. Yani içki bütün şerlerin anahtarıdır. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu külle müskirin. Her sarhoş edici şeyden uzak kalın, uzaklaşın. Ve yine diğer hadis-i şerifte içtenibu ma eskere, sarhoşluk veren her şeyden, sizi sarhoş edecek her şeyden uzak durun, uzaklaşın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere talimat buyuruyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de içkiyi, yani içki diyoruz, bu alkollü içecekleri, sarhoş edici içecekleri ne yapıyor? Bize yasaklamış. Maide suresinin 90. 91. ayet-i celilerinde Allah-u Teala diyor, ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları hep şeytanın işinden olan murdar bir şeydir. Yani pis olan şey diyor. O halde ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İçki ile kumarda şeytan sırf aranıza düşmanlık ve kin düşürmeyi ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye soruyor. Tabii mümine düşen nedir? Bundan vazgeçmektir. Çünkü pislik diyor. Pis olan bir şeyle müminin işi olabilir mi? Bir Müslüman temizdir. Temiz olan bir insanı pis olan, necis olan, kötü olan, riç denilen pisliklerde bir iş olabilir mi? Olmaz. Bunlardan uzak durur, uzak durması gerekir. Şimdi hamır ne diyoruz? Örtü. Hamır manası örtü. Ama Arapçada niye kullanılıyor? Böyle üzüm, bilhassa üzüm şırasından böyle keskinleşmiş ve köpüğünü atmış olan içeceğe ne oluyor? Bu isim verilmiş. Hani fermentasyon deniyor ya, böyle bir şey geçirmiş, bir oluşum geçirmiş. Ve işte bu nedenle o içilen madde insanı sarhoş yapıyor. Sarhoş yapması ne demek? Aklını gideriyor. Akıl gidiyor. Aklı bürüyüp örttüğü için, yani kafayı dumanlıyor kaba tabirle. Buna ne deniyor? Hamır deniyor. Örttüğü için. Kafayı dumanlıyor, düşünceyi zayıflatıyor, aklı zayıflatıyor. İşte bu nedenle ne yapıyor? Buna bu isim verilmiş ki kafayı dumanlandıran, kafayı bozan, kafayı böyle şey yapan her şey haram kılınmıştır. Bunun azı da çoğu da. Dinimiz zindeki asıl gayelerden bir tanesi nedir? Aklı korumaktır. Yüce İslam dininin, İslam şeriatının gayeleri içerisinde nefsi korumak, nesli korumak, aklı korumak, malı korumak, dini korumak. Bunlar ana hedeflerdir. İçki nedir? Aklı yok eden bir şeydir. Düşünme kabiliyetini kaybediyor. İnsana bir başka hale getiriyor. Ki Peygamberimiz ne diyor? Miftahu küllü şerrin, her kötülüğün anahtarıdır. Bakıyorsunuz adam içki içiyor, sarhoş oluyor veya işte az sarhoş gibi oluyor, arabaya biniyor. Karşıdaki bir arabaya çarpıyor, bir insana çarpıyor, başka birinin evine giriyor, kaldırımda duran bir insana çarpıyor. Ne oluyor? O insanın canına kastediyor. Ya adam ölüyor, ya sakat kalıyor, ya işte evi yıkılıyor, ya bir yeri parçalanıyor, kendine zarar veriyor, kendi ailesine zarar veriyor, karşı tarafın ailesine zarar veriyor. Hep zarar. İşte bütün şerlerin başı bu. Konuşuyor, ne konuştuğunu bilmiyor. Ağzına geleni söylüyor. İyi mi, kötü mü, fayda verir mi, zarar verir mi, yok. Ve hatta daha da kötüsü ne yapıyor? İnsan zinaya düşüyor. En yakınıyla bile o kafası dumanlı olmuş. Ne olduğunu bilmiyor. O halde de ne yapıyor? Zinayı bile yapabiliyor. En yakınlarında bile bunu yapabiliyor. Allah korusun. Sayılamayacak kadar böyle kötülükleri olan bir şey. İşte Allah-u Teala içkiyi yasakladığı zaman o dönemde üzümden, hurmadan, baldan, düşünün yani baldan bile şarap üretiyorlar, içki üretiyorlar. Buğdaydan, darıdan, arpadan hep böyle o dönem şarap yapmışlar, içiyorlarmış insanlar. İşte ne yapıyor? Dinimiz zararlı olan her şeyi yasakladığı gibi bu içkiyi de yasaklamış. Hem bununla birlikte alana, satana, bunu sıkana, sıktırana, taşıyana, ondan sonra servis yapana, hep lanet etmiş, servis edilene, garsonluğunu yapana, hepsine ne yapmış? Böyle Allah lanet etmiş. Onun için dinimizde bir şey haramsa onun satışı da haramdır. Allah onu haram kılmıştır. Çünkü zaten kötü olan bir şey. Ne yapıyorsun? Sen de kötülüğe araçsın. İnsanlara satmak suretiyle ne yapıyorsun? O kötülüğe aracılık yapıyorsun. Bir de insan şunu düşünecek. Şimdi bu içkiyi alıyor adam, içiyor. Ne yapıyor? Çocuğuna kötülük yapıyor. Eşine şiddet uyguluyor. Eşini dövüyor. Komşusuna zarar veriyor. Bağırıyor, çağırıyor. Dengesini kaçırıyor. Ne oldu? Kötülük yapıyor. E bu kötülük de nedir? Sen de aracısın. Kötü olan bir şeyi götürüyorsun. İki, haram bir kazanç elde ediyorsun. Haram olan kazançla kendi bedenine gıda alıyorsun, çocuklarına gıda alıyorsun, evine bakmaya çalışıyorsun. Haram olan şeylerle aileni beslemeye çalışıyorsun ki ikinci bir zarar. İşte bu nedenle dinimiz kötü olan bir şeyi yasaklamış, kötü olan bir şeye aracılık etmeyi de yasak kılmıştır. Haramsa bir madde onun satışı da haramdır. Ondan gelen gelir de haramdır. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? 10 sınıf sayıyor ki bunlara hep Allah lanet ediyor, Allah muhafaza buyursun. İşte taşıyan, getiren, götüren, sıkan, onu satan, parasını alan, kazanan, yiyen, servis eden, servis edilen, adam ne diyor? Bir içki getir. O gitti, götürüp önüne sunan, o da aynı. Hep bunlar ne yapıyor? Aynı kategoride, Allah korusun. İşte Müslümanlar bunu iyi düşünecek, bundan içtenip diyor, uzaklaşacak, kaçacak. Pis olan bir şey. İşte Maide suresinin bu ayetlere indiği zaman, hani artık diyor ya, artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye indiği zaman, böyle hani şiddetle yasaklamış. Çünkü ne diyor? Şeytan işi diyor. Bir Müslümanın şeytan işiyle ne işi var? Şeytanla ne işi var? Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız diyoruz. E böyle diyen bir insanın şeytanla ne işi olacak? Ondan kaçınacak. Şeytan işi olan şeyden de kaçınacak ki Allah-u Teala diyor işte bunlar pis olan şeylerdir. İçki, kumar. Hep bunlar nedir? Putlar, falokları. Hepsi şeytan işi, pisliktir ki ondan kaçının diyor ki kurtuluşa erersiniz. İşte bu geldiği zaman bu ayet, Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü var. İnteheyne ya Rabbi. Allah'ım biz bundan vazgeçtik. Uzaklaştık demiştir. İçki ne kadar kötü ki, ne kadar kötü ki, Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Diyor ki, bir kuyuya bir damla şarap düşse, dikkat edin bakın, bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra oraya bir minare yapılsa, o minarede ezan okumazdım ve bir damla şarap bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse, orada hayvan gütmezdim. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh içkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu belirtmek için bu ifadeleri kullanıyor. Düşünün, bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra oraya bir minare yapılsa. Allah Allah, bakın ezan okunması için minare yapılıyor. O minarede ezan okumazdım ve bir damla şarap bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse, orada hayvan gütmezdim. Bu kadar ağır, kötü bir şey ki Hazreti Ali bunları söylüyor. Ve gerçekten de şahit oluyoruz. Böyle olan yerlerde, olan durumlarda bir bereket de olmuyor. Ve herkes de bunu itiraf ediyor. İşte Müslümanlar da ne yapacak? Uyaracak. Bu zillete düşmüş olanları uyaracak. Ve sakındırmaya çalışacak ki hiç kimsenin bu şeyde kurtuluşu yok. Bakın 10 sınıfı peygamber saymış. Herkes bundan kaçınacak. Yine Abdullah İbni Ömer Hazretleri, o da şöyle diyor. Bir parmağımı şaraba sokmuş olsam, o parmak bende kalmazdı. Yani kesin onu keser atardım diyor. Şu şeye bakın. inanca bakın. O içkideki, o alkollü içeceklerdeki kötülüğü görmüş. Nasıl diyor, parmağımı soksam o parmak bende kalmazdı, keser atardım diyor. O kadar sakınıyor. İşte böyle kötülüğü olan bir şey. Ve her kötülüğün anasıdır. Her pisliğin de anasıdır. Bununla ilgili şöyle bir rivayet var, anlatılıyor. Bir abid insan varmış. Hadis-i şerifte anlatılıyor. Kendi halinde ibadetle geçinen bir insan, güzel bir insan. Kadının biri bunu yoldan çıkartmak istiyor. Çünkü herkes uğraşıyor ama baş edemiyorlar ve yoldan çıkaramıyorlar. Ama kadının birisi kafaya takıyor, ille diyor ben bununla kötülük yapacağım ve bunu yoldan çıkaracağım diye böyle kendi kendine şeytanla anlaşıyor. Bir gün oluyor, kendisinin yanındaki hizmetçisini o abi de yolluyor, diyor ki bir şahitlik işimiz var. Hani dürüst insan lazım şahitlik için. Gelmeni istiyoruz diye haber gönderiyor. O hizmetçi gidiyor. Abi de haber veriyor. O abid kişi de hani hayır işi, şahitlik işi diye geliyor. İşte evin içine giriyor. O girdikten sonra o hizmetçi de her girdiği kapının kilidini arkadan kapatıyor. Kilitliyor, kilitliyor, kilitliyor. Neyse geliyor. Bakıyor adam, bir kadın hayırdır diyor. Hani şahitliğe çağırdınız. Kadın diyor ki ona, bak benim senden bir isteğim var diyor. Ne isteğin var? Diyor işte benimle zina yapacaksın. Adam diyor yok, ben böyle bir şey yapmam. Diyor bak sana şunu söylüyorum diyor. Bak burada bir içki var. Şurada bir çocuk var. Ya bunu yapacaksın, yani içki içeceksin. Ya o çocuğu öldüreceksin ya da benimle zina yapacaksın. Önünde bunlardan birisi var. Ha bunları yapmazsan ben şimdi diyor bir bağırırım burada, bir feryat figan ederim. Sen bütün milleti de buraya toplarım, seni de burada rezil ederim diye böyle bir tehditte bulunuyor. Abid kişi kendine göre düşünüyor, diyor zina etsem büyük günah. Ondan sonra bir çocuğu nasıl ben öldüreyim diyor. Sabi derler ya hani bize, günahsız biri sen nasıl öldüreceksin? Diyor en hafifi nedir? İçki diyor, içerim. E tabi bir içiyor, biraz daha içiyor, biraz daha içiyor, sarhoş oluyor. E sarhoş olunca hem zina yapıyor hem de ne yapıyor? Çocuğu öldürüyor. Bütün kötülükleri işliyor. İşte o nedenle Peygamberimiz ne diyor? Bütün pisliklerin, kötülüklerin anasıdır diyor. İçki. Akıl gitti mi bir insanda? Akıl gitti mi ne olur? Biter. İnsanın insanlığı çıkar. İnsanı insan yapan nedir? Akıllıdır. Düşünür. Güzel sözler söyler, iyi sözler söyler. Değil mi? Fayda var mı, zarar var mı? Bunu ölçer, biçer. E o gittiği zaman bunları düşünemez ki. İşte az önce de kısaca değindiğimiz gibi ne yapıyor? Adam içki içiyor, sarhoş oluyor. Ailesine baskı uyguluyor. Ailesini dövüyor, çocuğunu dövüyor, küfrediyor. Mahalleye geliyor, bağırıyor, komşusuna rahatsızlık veriyor. Ne oldu? Zarar. E arabaya biniyor, çarpıyor. Kendine zarar veriyor, arabaya zarar veriyor, karşısındaki insana zarar veriyor, insanı öldürüyor. O bir insanı sakat bırakıyor, günlerce hastanede kalmasına sebebiyet veriyor. Bakıyorum bir eve çarpıyor, adamın evini yıkıyor, duvarını yıkıyor. Değil mi? Hep bunlar nedir? Zarar. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Ağzına gelen sözü söylüyor. Bu şekilde ne yapıyor? Böyle kendini gülünç duruma düşürecek bir hale de geliyor. O yüzden bazı kişiler demişler, biz içki içenlerin ne hale geldiğini gördüğümüz için içkiden uzaklaştık, onu ağzımıza bile koymadık demişlerdir. İşte dinimiz, yüce dinimiz, güzel olan, iyi olan şeyleri bize emretmiş, kötü, çirkin olan, zararlı olan şeyleri de bize yasaklamış. İşte bu zararlı olan şeylerden birisi de nedir? İçkidir, hamırdır ki Peygamberimiz ondan uzak durun diyor, ondan sakının diyor. Ve her sarhoş edici şeyden, her sarhoş edici, aklı giderici şeyden, bu az olur çok olur fark etmez. Hepsinden de ne olması gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor, kaçınmak gerekiyor. Ha, illa içmek değil, onun meclisinde de bulunmayacaksın. İçki içilen mecliste de bulunacaksın. Çünkü Peygamberimiz diyor ahiret gününe Allah'a inanan bir insan o mecliste bulunmasın diyor. Sen çünkü günah meclisinde bir Müslüman ne işi var? Ha, ona servis etmeyeceksin. Ona para vermeyeceksin. Onu taşımayacaksın. İçki satılan yere alışverişini yapmayacaksın. Oraya dükkanın varsa onlara kiraya vermeyeceksin. Üzümün var, onlara satmayacaksın. Onlar için taşıyıcılık yapmayacaksın. Hep bunlar nedir? Peygamberimizin emir ve tavsiyeleri içerisindedir ki bu nedir? İyilik konusunda bize Allah tür yardımlaşın. Kötülük noktasında, şer noktasında, günah noktasında yardımlaşmayın diye emir ve ferman buyuruyor. Bunlar nedir? Yardımlaşma kapsamındadır, kötülük noktasında. O yüzden hepsini ne yapıyor? Kaldıracaksın, hiçbirine uğraşmayacaksın. Ne de onun gelirinden istifade edeceksin, yiyeceksin. Hepsinden uzak duracaksın. Allah-u Teala bu şekilde insanı ne yapacak? Koruyacak, rahata erdirecek ve bununla birlikte de toplum rahata erecek. Aile huzura kavuşacak. İnsanlar huzura kavuşacak. Bu şekilde de rahat bir hayat meydana gelmiş olacak. Ha, bunun tersi olduğu zaman da işte düşünün, işte kadına şiddet, çocuğa şiddet, aileye şiddet, şudur budur, hep böyle kötü kötü haberler, toplum böyle tüyler ürpertici olayları duyuyoruz. İşte hep bunlar nedir? Bu içkinin, alkollü içeceklerin kötülükleridir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun ve bunu her zaman için söylüyoruz. Miftahu küllü şer. Peygamberimiz de öyle demiş. Her kötülüğün anahtarıdır. Kötülük yapmaya kapı açılır bununla. Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala İslam'ı güzelce anlayan ve güzelce yaşayan kullarından eylesin. Kalbimizi kötülüklere meylettirmesin. Hani böyle dünya menfaati olunca, para kazanma olunca insanların kayması çok oluyor. İşte ya bana ne diyor, satarım diyor üzümümü, ne yaparsa yapsın, ben taşırım. Ya bana ne, adam istiyor, iç ver bana diyor, ben veriyorum. Yok, burada kimse kendini sorumluluktan kurtaramaz ki. Peygamberimiz bize bunu açıklamış, göstermiş, emretmiş. Ve bu kimselere lanet olacağını da belirtmiş. O şekilde lanetten uzak durmak gerekiyor. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eddar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlatmaya çalışacağız. Eddar, zarar verenleri ve zararlı yönleri de olmak üzere her şeyi yaratan, elem verici şeyleri de halk eden demektir. Bu isim, zıt anlamlısı olan, hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan anlamına gelen En-Nafi ismiyle birlikte Esma-i Hüsna hadisinde yer alır. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu zarar verici ve fayda vericidir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi zıddıyla dengeleyerek o eşsiz kudretini gösterir.

verir. Ve böylece onların ellerindeki nimetlerin, kendilerini kuşatan güzelliklerin kıymetini bilmelerini, anlamalarını ve idrak etmelerini ister. Şayet Allah Celle Celaluhu zarar veren şeyleri yaratmasaydı, faydalı olanların kıymetini bilebilir miydik? Kaldı ki o yüceler yücesi Rabbimiz her zararlı şeyi de insanoğlunun yararına halk etmiştir. Allah Celle Celaluhu insanoğluna akıl nimeti vermiş. Aslında insanlar için pek çok faydaları olan şeylerin zararlarını akıl yoluyla önleyip onları insanlığın hizmetinde kullanmayı öğretmiştir. Ateş içine düşen her şeyi yakar. Ama ateşin keşfi insanoğlunun yaşamının adeta başlangıcı olmuştur. Yasin suresi. Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Aziz kardeşlerim, cehennem de ateştir. Hiç düşündük mü? Ve cehennemin varlığı insan yapısına işlenen, fıtratındaki güzelliklere ve huzura olan eğilimle kulları cennete sürüklemek için hazırlanmış muhteşem bir rahmet ocağıdır. Anlayan insanlara. O güzeller güzeli yüce yaradan, cehennemi yaratarak adeta bakın burada ateş var, can yakacak bir azap var. Dünyada buraya düşmemek için gayret edin ki sizleri ebedi alemde cennetimde ağırlayayım buyurur. Kur'an'ın muhteşem huzur ikliminde cehennem bile dilenir, konuşur insanlarla, feryat eder adeta. Nasıl yolunu şaşırdın da benim kapıma geldin, cennete girmek varken der insana. Mülk suresi. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara, size bu azab ile korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Eddardır o Celle Celaluhu. Hayrı da, şerri de, iyiliği de, kötülüğü de, aydınlığı da, karanlığı da, acıyı da, mutluluğu da, tatlıyı da, tuzluyu da yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Ve her şeyi bir hikmetle kulunun yararına yaratandır O. İnanan insanın başına gelen bela ve musibetler, o kulun hayat yolunda olgunlaşması ve manevi yönden terakki etmesi için gereklidir. Nice acı olaylar kulun kendine gelmesini, Rabbine yönelmesini sağladığından neticede o insan için hayır olur. Yaratılan her şey ya bizzat hayırdır ya da netice itibariyle hayırdır. Çevremize ibretle baktığımızda nice hayat hikayesine şahit oluruz. Nice yangınlar, yürek yangınlarıyla kurtuluşa, nice iflaslar, maddi bitişlerin içinden manevi dirilişlere, nice ölümler, arkada bırakılan insanlar için ahirete uyanmaya sebep olmuştur. Yunus suresi. Ve eğer Allah
sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun lütfunu engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah, çok yarlığayıcı, bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bu dünya imtihan dünyasıdır. Yeri gelir, hayat yolunda nice dert ve sıkıntılarla karşılaşılır. Hastalıklara yenilir. Halbuki hastalıklar manevi kurtuluşlara vesiledir. Aslında dert değil, dermanın ta kendisidir. Zira hastalıklar insana sağlığın kıymetini hatırlatır, zamanın kıymetini öğretir, acziyetini gösterir. İnsanoğlu hasta olduğu vakitlerde yaptığı ibadetlerde kat kat ecir alır. Yapamadığı ibadetleri de yapılmış gibi sevap kazandırır. Bu açıdan bakıldığında belalar ve musibetler bir ilahi ihsan, bir rahmani hediyedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin her haline gıpta edilir. Şöyle ki, o başına bir musibet gelse sabreder. Bu ona ecir kazandırır. Başına sevinilecek bir hal gelse ona da şükreder. Bu da ona sevap kazandırır. Bu hal sadece mümine hastır buyuruyorlar. Yani yüce dinimiz İslam, ona iman eden mümine öyle bir halet kazandırır ki, musibet de sermaye, cenneti kazandırır. Sevap da sermaye, sabır da sermaye, yine cenneti kazandırır. Nahl suresi. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız? Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yalnız O'na yalvarırsınız. Eddardır O Celle Celaluhu. Yegane yaratıcı O'dur. Kötülükleri, sıkıntıları, belayı, musibeti ve zarar verici şeyler de dahil olmak üzere her şeyi yaratandır O. Böylece birbirine zıt olan şeyleri yaratıp alemde dengeyi kurandır O. El-Kabız el-Vasıt, El-Muhyi el-Mumit ve El-Muizz el-Muzil isimlerinde olduğu gibi Eddar ismi de En-Nafi' ismiyle birlikte mütalaa edilince kainattaki denge çok güzel fark edilir. En'am suresi. Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa şüphesiz O her şeyi yapabilendir. Zümer suresi. Andolsun ki onlara o gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyeceklerdir. De ki o halde gördünüz ya Allah'tan başka çağırdıklarınızı. Eğer Allah bana bir zarar vermek isterse onlar onun zararını giderebilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilerse onlar onun rahmetini tutabilirler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler sadece ona güvenip dayanırlar. Kıymetli kardeşlerim, bize zararı dokunan şeylerde de hayır olabileceğini bilmeliyiz. Zararımıza olan hadiseleri imtihan vesilesi kılan Rabbimizin bizim teslimiyetimizi denediğini ve bu zararı da yalnız O'nun kaldıracağına iman etmeliyiz. Allah'ın gülü dikenli yarattığına üzüleceğimize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükretmeliyiz der Hazreti Mevlana. Allah'ın gülü dikenli yarattığına üzüleceğimize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükretmeliyiz der Hazreti Mevlana. İman, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmekte. Marifet, yılana zehir verip insana akıl yoluyla pan zehrini buldurana, arının iğnesinin battığı dokuları amonyakla rejenere etmeyi öğretene, biberdeki acı ile vücuttaki savunma araçlarını kuvvetlendirene kul olabilmekte. Marifet, karşılaşılan her zorlukta ümitsizliğe kapılmadan
ben o yüceler yücesinin kuluyum ve o benimledir diyerek yıkılmadan dimdik ayakta durabilmekte ve marifet yalnız ona dayanmakta. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 21. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم

فيه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin? Kum bakışlı, zencefil kokulu aynalarda. İşine son verilen bir ırgattır yaşamak. Kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler dar ağacından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyredaldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir. Sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam. İhanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna tak.

O gün apansız huzuruna geldi. Çocukluk arkadaşındı. Birlikte oyun oynadığınız, kuşların uçuşunu birlikte seyrettiğiniz, aynı göğüste beslendiniz. Süt kardeşim, Ebu Sufyan. Amca oğlum, Haris'in oğlu, Ebu Sufyan bin Haris. Şairdi Ebu Sufyan bin Haris. Sözü savaşlar başlatan, ateşleri kesen bir şair. Sözün gücüyle yanında durmanın, umduğun kardeşin, kardeşten öte kardeşindi. Ne yazık ki en zayıf anında vurdu seni. Sözüyle incitti, şiirin bıçağıyla kesmeye kalktı önünü. Düşmanlarının yanında oldu, ölesiye, öldüresiye. Mekke'de seni ve arkadaşlarını yalnızlaştıran boykotun başını çekti Ebu Sufyan bin Haris. Yetmedi, Medine'ye kadar geldi düşman saflarında. İşte şimdi huzurunda, yıllar sonra. Omuzlarında dağların bile tartamayacağı pişmanlık yüküyle, kirli geçmişinin utancıyla yüzü yerde, geç kalmışlığın telaşıyla iki büklüm, amca oğlum, çocukluk arkadaşım, süt kardeşim, Ebu Sufyan bin Haris. Döndün yüzünü ondan, belli ki kırılmıştın. En çok destek beklediğinden bunca uzun, bunca ısrarlı düşmanlık görünce gücenme hakkın vardı elbet. Senin kalbindeki merhamet çınarından bir tutamlık gölge aradı durdu Ebu Sufyan. Bulamadı, yüz bulamadı. Senin yüzünden kovulduğu andan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Mekke'ye doğru yürüyen koca bir ordunun içinde Ebu Sufyan ve oğlu yapayalnızdı. Geç kalmıştı. Geç kalmaya dair lügatlarda, meydanlarda, köşelerde, şiirlerde ne kadar acı söz söylenmiş ya da yazılmışsa hepsi birden amansız arı vızıltıları gibi doluştu kulaklarına. Kaçırılmış şeylerin hepsi, ama hepsi bir gülücük belki, bir güzel kucaklaşma, bir tatlı bakış, kardeşçe bir dokunuş uzaklaşıp gitmişti. Pişmanlıklar alev alev cehennem olup yakasına yapıştı. Dudakları kurudu. Sesi iç çekişlerine söz olamadı utancından. Kıymet bilmeyenlerin yanı başında eşsiz bir kadir şinaslıkla bekleyen o ah sesi bile korkup geri çekildi dudaklarından. Ah ki ah çekemediğime ah. Yüzünü mahcup gölgelerden çıkarıp usulca onun gözlerine bıraktı. Gül yüzünün coğrafyasında başını sokabilecek daracık bir kuytuya da razıydı ama yazık ki gülleri güldüren yüz çevrildi yüzünden. Yüz bulamadı sende. Kardeşim deyip de sarılman ne büyük cennetti ona. Cennetine almadın Ebu Sufyan'ı. Hemen almadın. Aynı memeden, aynı ılık sütü içer gibi mesafesiz bir yakınlıktı umduğu. Senin dudağındaki tek bir kıpırtı dağ gibi pişmanlıkları yıkabilirdi. Kirpiklerinin ucundan yol bulacak tek bir müşfik bakış,
yüreğinin bütün yangınlarına su olabilirdi. Şimdi dinleyelim Ebu Sufyan'ı. Benden yüzünü çevirince, yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi, çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi yüzünü. Utandım mı?

senin yüzünden kovulduktan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Ah ki senin yüzünde yüz bulamayanlar hangi yüze sığınabilir ki efendim? Senin gölgende yer bulamayanlar nereye, kime kaçabilir ki efendim? Mekke'ye doğru yürüyen koca ordunun içinde Ebu Süfyan yapayalnızdı. Ebu Bekre radıyallahu anh koştu önce. Sonra Ömer'e radıyallahu anh. Cevapları aynı oldu. Allah elçisinin yüz çevirdiği kişiye ben dost olamam. Olmadı. Amcası Abbas'a radıyallahu anh yalvardı. Sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve kırmaktan korkarım. Cevabı umutlarının kanadını kırdı. Ali'ye radıyallahu anh gitti en sonunda. Sızlandı, sızlandı. Utancı kaldı sadece yanında. Neden sonra Ali radıyallahu anh yaklaştı. Çareyi fısıldadı. Çöllerin hepsini kurutan, dağları yerinden oynatan bir umuttu dudağından dökülen. Ona arkasından yaklaş ve Yusuf'a aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerinin en sonunda pişmanlıkla söylediğini söyle diyordu Ali radıyallahu anh. Böylece geç kalan adam gül yüzüne utanarak yaklaştı. Fısıldadı. Bir ayetti nefesine sımsıcak dolanan, sesine terütaze umutlar saran. Vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz sana yaptıklarımızla hata ettik. Suçluyuz. Gül yüzünü ilk defa çevirdin süt kardeşim. Geç kalan adam ilk defa sevindi. Bundan böyle hep sevinecekti. Hiç bitmeyen bir sevinçle anılacaktı adı. Ama utancı daha ağırdı. Ümitlerimizin en tatlısına maya olacaktı utancı. Yüzü yerdeydi. Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine söylediği söz yeniden ete kemiğe büründü. Sen diye göründü efendim. Utançla kanayan kardeş yüzüne serin bir gül tesellisi olup dokundu. Kınama yok bugün size. Allah sizi bağışlasın. Odur merhametlilerin en merhametlisi. Efendim, sen de bizim Mekkeli Yusuf'umuz değil misin? Sen de hatırını kuyulara attığımız kardeşimiz değil misin? Sen güzel yüzünden bir tebessüm arayıp durduğumuz, serin gölgesinden teselli emmeye çalıştığımız ana yüreklimiz değil misin? Belli ki biz de hak ediyoruz sana Yusuf'un kardeşlerince seslenmeyi. Doğruya doğru Allah seni bize üstün kılmış. Biz ise hataya batıp gitmişiz. Efendim, gül sultanım, yağmur sözlüm, cennet nefeslim. Ebu Süfyan bin Haris'in yaptığını yapmadık sana.

ki senden duydu Yusuf sözünü. Biz de duymayı ümit ederiz. Öylece bekleriz. Yüzümüz yerde, bin mahcubiyetle. Kulağımız sende. Kınama yok size bugün. Bağışladı Allah sizi. Geç kaldığımız yerde bin Yusuf tecellisi Efendimiz. Umutlarımızı kuyuya attığımız demde

Gitmişti makama arzu hal için. Bey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü. Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Yürüdü. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi. Yutkundu, eğdi başını. Oy dedi. Yutkundu, eğdi başını.

0: 2.0 Davet Radyo.
1: Bir gül, evrenin nazlı gülü. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün salemliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan boyunları bükük onu temaşa ettikleri bir gül. Dibinde bitmeye çalışan minnacık otların gurur kaynağı, güneşin tam ışıklarını süzerek ona sonsuz bir özenle ulaştırdığı ve gün boyu onun için parıldadığı bir gül. Ya şu bülbüle ne demeli? Nasıl da şakıyor? Ne güzel nameler yapıyor. Hiç solmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadileşen, ey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve o gülşende bir gül seyreyledik ki ne gül. Evet, karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevneyn, insanların en güzeli. Evet, evet, onu sevmek, hem de ölesiye sevebilmek, onu anlatmak, hayır hayır anlatamamak,

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

Kararsız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

Verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayım doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayım doktor bey. 2 leğen pilav, bir yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon yeyon doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz boşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koyun et yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayım doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma. Utanıyorsun diyemeyorsun doktor bey. Utanıyorsun diyemeyorsun doktor bey.

iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin, benden başka kimse yemesin derin. Kavunu, karpuzu, kabuklu yerin, acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemeyim doktor bey. Daha fazla yiyemeyim doktor bey.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirlisi Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor. Muhammed.

takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

tak-ı zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp tak-ı zaferden geçeriz.

Kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın. Ömrümün her lahzasından şadümanlık zail olsun, gam yemem. Her şeyim talan edilsin, Halikimden başka varım kalmasın. Önder, ben şerh edeyim halimi bir cümlede, sen güftemiz ol. Nameyle yürekler dolu versin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım, sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum, hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki ezansız kalacak. Ayasofya'm, Ayasofya'm, ne eşin var ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi, heyhat. Acırım baktım, zira perişan halini.

Gecenin puslu siyahında yine sana yazıyorum. İçimi bir tek sen anlarsın çünkü Resulüm. Bir tek senin için ağladığımı gördüler. Seni andıkça dualarım güzelleşti Resulüm. Seni andıkça semalara kalkan ellerim, seni koruyan sahabelerin elleri kadar cesur, ölümü senin için göze alan Ali kadar yürekleniyorum. Ali, seni öldürmeye gelen soysuzlar için senin yatağına yattı. Bu kadar mı sevilir bir insan Resulüm? Bu kadar mı sevilir bir insan? Şimdi yetmez sevgiler seni sevmeye. Yetmez Bedir'de verilen canlar şimdi sana yeniden can vermeye. Uhud'da kırılan iki dişin için ne çok içi parçalandı Zeyd'in, Cafer'in. Hamza ölmedi Resulüm. Mekke'nin kapısında seni bekliyor. Hazreti Vahşi, Hamza'nın kalbini taşıyor Resulüm. Sana kıyamayan Halid bin Velid, sana sunduğunda kılıcını, divanında duran Ammar bin Yasir'in gözleri dolmuştu. Ağlamak senin içinse eğer Resulüm, gülmek de senin için. Yine sana yazıyorum bu gece. Sana yazdıkça ağlıyor, sana yazdıkça gülleniyorum. İçimde Bilal-i Habeşi'nin kırbaç yarası kanıyor. Oysa onun güzel sesinden ezan-ı Muhammed'i dinlerken zalimin bile vicdanı erimemiş miydi? O ne güzel bir sesti Resulüm, o ne güzel bir yürekti. Senin sadık dostun Hazreti Ebu Bekir, onu Ebu Süfyan'ın ellerinden kurtardığında senin eteklerine kapanıp öpmek istemişti. Sense Habeşi'nin yüzüne baktın. Ben de sizler gibi insanım dedin. Medine-i Münevvere'nin taşlarını ellerinde sen taşıyordun. Allah'ın aslanı, ümmetin arslanı Hamza, dur dedi. Dur Allah Resulü, sen taşıma. Sana kıyabilir miydi Hamza? Oklar senin sırtına saplanmaya kıyabilir miydi Resulü? Yine sana yazıyorum bu gece. Belki hiç görmediğim düşlerin hasretiyle, gül kokuna aşık olan Üveys'in gurbetiyle sana yazıyorum Resulüm. Üveys yine çöllerde sana geliyor sultanım. Ümmet sana ağlıyor. Ayaklar sana geliyor sultanım. Yaşlı gözlerindeki asırlık hasretimi bir tek sana yazabiliyorum Resulüm. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum.

الرحمن جل جلاله، الرحيم جل جلاله، الملك جل جلاله،